Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Ah Buğdayım Buğdayım türküsüyle başlıyoruz. Özlem Üngör sizlerle.

Samsun türküsüyle devam ediyoruz. Evlerin önü bir büyük orman. Kaynak kişi Salih Çamur ve seslendiren Celal Bakar.

Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nazlı yârim, askere gönderdiler. Ali Arı'dan alınan, Ali Canlı'nın derlediği bu Hatay türküsünü Hediye Hüseyin'in yorumundan dinliyoruz.

Seheryeli Musa Eroğlu'ndan alınan bir türküyle devam ediyor. Bir kere uğradım hakkını cemine, Meliha Güneş sizlerle.

Gümüşhane'ye doğru uzanıyoruz şimdi. Yaylam otun nedendir? Kaynak kişi Metin Pala ve seslendiren Ali Demirhan.

Ali Rıza Pekşen'den alınan bir Malatya türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Gidem dedim, suna boylum ağladı. Mehmet Seske sizlerle.

Gidin deyin o serçeye, konmasın bizim bahçeye. Konarsa bizim bahçeye, şikayet ederim hocaya. Hıdır Ersoy'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği bu Erzincan türküsünü Zehra Ganioğlu'nun yorumundan dinliyoruz.

Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Bir kararda durmalıyım. Kaynak kişi İhsan Öztürk ve seslendiren Mücella Ata.

Timde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Evliliğinin önü üzüm asması. Tansu Orçun sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssünü hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye

Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp yeni bir sisteme dönüştürüyoruz dedi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor. İşgalci unsurların Batı Şeria'ya baskın ve saldırılarında iki Filistinli katledildi. Fetih Hareketi'nin tanınmış isimlerinden Filistinli eski albay Fetih Hazım, katil İsrail güçleri tarafından evinde düzenlenen suikaste hayatını kaybetti. Gazze'de de İsrail saldırısında yaralanan bir çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve biz bugün yine TRT Türk'te sabah diyerek 22 Ağustos gününde sizlerle buluştuk efendim. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. TRT Türk'te sabah diyerek sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türk'te. Bugün yapımcımız Sevinç Demirkaya ve Burhan Cengiz kumanda masasında sesleri ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereketli, gönlünüzce bir gün diliyorum. Hafta sonu olduğu için istirahatte olanlara da sağlıkla keyfini çıkarmaları dileğinde bulunuyorum. Hemen türküler geçidimize bir Afyon türküsüyle başlayalım. Mevlüt Dede'den Talip Özkan derleyip notalandırmış. Yusuf Gül ve Nazlı Öksüz birlikte seslendirecekler. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder. Ardından da dağlar dağlar viran dağlar diyerek Rumeli yolculuğuna başlatacak bizi Cengiz Özkan, Muzaffer Sarı Süzen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği türküyle de Rumeli gezintimiz olacak. Gününüz güzel olsun.

Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar dedi Cengiz Özkan. Ve bugün 22 Ağustos günlerden cumartesi, yine TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Eğer şimdi duymaya başladıysanız bizi efendim, Ağustos'un artık son günleri derken mevsim sonbahara dönmek üzere ama yine güneş yüzünü gösteriyor. Bugün yapımcımız Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı çok güzel repertuarı sizlere kumanda masasından Burhan Cengiz ulaştırıyor efendim. Ve şimdi devam ediyoruz. Muhlis Akarsu, Ölümsüz Bir Ozan. Sivas Kangal'a doğru yola çıkalım ve Zara'nın sesine kulak verelim. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, benim de canım var. Ne sevdiğim var, ne sevmediğin.

Saatimiz 7.23'ü gösteriyor. Çok güzel bir Rumeli türküsünde dinledik Hüseyin Turan'ı. Gerçekten muhteşem bir yorumla bütün Trakya'nın özelliklerini yansıtmış. Hani ektin saksıda biberin oldu mu? Yiyeyim desem acıma sakın bana, dalları doldu mu? Seve ben senin dillerini seve, bizi söyle anam gilleri dedi ve TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şimdi Kırşehir'e doğru yola çıkalım ve Senem Ersin'i dinleyelim. Çekiç Ali'nin muhteşem türkülerinden biri vardır ya, hani çubuğuna lüleyim. Bakın nasıl güzel bir Orta Anadolu esintisi.

Saatimiz 7.27'yi buldu efendim ve Kırşehir'de doğru yola çıkmıştık. Şimdi Ahmet Turan Şan'ı rahmet ve sevgiyle yad edelim. Onun güzel sesine kulak verelim. Sivaslıyız. Sarı Sözen hocamızın derlediği türkü. İreyhan eker misin, balından şeker misin? Sonra da yol durumuna bakalım, ne var ne yok.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında bazı projelerin yapım, onarımı ve yeniden inşası sırasında trafik akışında değişiklikler oluyor. Şimdi Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünden çıkışlar trafiğe tamamen kapatıl durumda. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler Orhanlı Kavşağı öncesinde Kurtköy gişelerinden çıkış yapacaklar ve sonrasında Şekerpınar gişelerinde D100 karayolu bağlantı yolunu sağlayabilecekler ve İstanbul yönüne gidenler de Orhanlı gişelerini kullanmak istiyorlarsa Orhanlı Kavşağı öncesinde Şekerpınar gişelerinden çıkış yapacaklar ve D100 devlet yoluna bağlantı sağlanacak. Daha sonra Kurtköy Kavşağı'ndan çıkış yapılabilir. Çalışmalar 10 Ağustos'ta başlamıştı. 22'den itibaren her gün 22 ile sabah 0 saatleri arasında 06 saatleri arasında çalışma devam edecek. İzmir Çevreoğlu Otoyolu'nda Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü'nde Menemen yönünde 3 ila 4. kilometre

arasında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları yapılıyor. 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihleri arasında sol ve orta şerit trafiğe kapatıl durumda kalacak. Akış sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak.

0: 9 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıl durumda. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden çift yönlü olarak servis yolundan devam ediyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında çalışmalar olduğu için trafik kontrolü olarak servis yolundan devam ediyor. Ve Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometreleri arasında yine üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için bölünmüş yolun Sinop yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım Samsun yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırında Şirhan-Kelkit yolunun 36 ile 47. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarıyla asfalt yüzeyini kaplama devam ettiği için 7 Ağustos'ta başlayan çalışmalar saat 12'den itibaren devam ettiği sürece trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak, tek şeritten kontrollü bir akış olacaktır. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun ise 36-61. Kilometreleri arasında asfalt yüzeyini kaplama çalışmaları devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük, ki burası Bilecik-Eskişehir il sınırıdır, devlet yolunun Ankara-Bursa yönü 31 ila 34. kilometreler arasında yol yapım çalışması devam ettiği için trafik kapalı, trafik akışı Bursa-Ankara yönünden çift yönlü olarak devam ediyor. Sağlıklı ve hayırlı bir yolculuk diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.40'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 22 Ağustos günlerden cumartesi. Yine sizlerleyiz efendim. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Ve yapımcımız Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı güzel repertuarı sizlerle paylaşırken kardeşim Burhan Cengiz de kumanda masasında ulaştırıyor sesleri. Yol durumu hakkında biraz bilgi verdik ve ardından bugün Neşet Baba, Neşet Baba diyenlerin ne kadar mutlu olduğunu tahmin ediyorum kendi adıma. Ne olur gelin ne olur dedi. Sevmeyinen adam mı ölür ve biz de rahmetle yad etti kendisini. Yine Kırşehir'de kalalım bir süre. Soner Özbilen'in Çekiçeli'den notalandırdığı türküyle de Ömer Taşçıoğlu'nun sesine kulak verelim. Irafa koydum narı, ağlarım zarı zarı. Tezgünlerde gönderin İrayhan boylu yari desin ve biz de dinleyelim.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

7.49 oldu efendim. Birinci saat dilimizi tamamlamak üzere. TRT Türkiye'de sabaha devam ediyoruz. Celal Bakar'ın güzel yorumunu dinledik. Neriman Tüfekçi hocamızın repertuarı Harun Erman'dan kazandırdığı türküyü dinledi. Dalda fındık kalmasın, başakçılar duymasın. İyi toplayın kızlar, mal sahibi duymasın. Bu arada tabii biz de konuşuyoruz sevgili yapımcımız ve sevgili Burhan'la birlikte. Şu ara fındık toplama sezonu. Her birine kolaylık diliyoruz dinleyicilerimizin. Giresun, Trabzon, bütün Karadeniz şu anda özellikle Ordu ve Ünye çevresinde fındık bahçelerinde herkes biliyoruz. Ve şimdi devam ediyoruz. Madem Karadeniz'deyiz, Trabzon ve Büyük Usta Cemile Cevheri rahmetle analım. Kasım Gürsoy'dan derlediği türküyü Özlem Üngör seslendirecek. Hasta oldum derdüne, oku bağ yasını. Evet, gün boyunca ağlayıp diyesin, gözyaşını yiyesin demiş. Ardından da asarım balanı, gel salını salını diyecek Ümit Tokçan. Ömer Akpınar'ın repertuarımıza kazandırdığı Giresun Göreli türküsüyle devam ediyoruz.

Ümit Tokcan'ı dinledik. Giresun Göreli'den Zonguldak'a doğru yola çıkıyoruz ve karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir diyecek Zeynep Başkan. Ahmet Yamacı İsmet Yeşilgül'den derlemiş.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısını iç kesimlerini yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece mevsim normalleri üzerinde seyrederken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar da yarın özellikle bugünden başlayarak güney kesimde ara sıra orta kuvvetli esecek. Bölgelerimize göre illerin sıcaklık değerlerine bir bakalım. Bursa 32, Çanakkale 35, İstanbul 31, Kırklareli 35, Denizli 39, İzmir 35, Manisa yine 39, Uşak 34 derece olacak. Adana 36, Antalya 34, Burdur 36, Hatay yine 34, Ankara 35, Eskişehir 18, Konya 35, Niğde 34 derece olacak. Batı Karadeniz'de de Bolu 33, Dizce yine 33, Sinop 30, Zonguldak 28 derece sıcaklık görecek. Amasya 38, Rize 28, Samsun 20, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu'ya baktığımızda Erzurum 32, Kars 29, Malatya 38, Van 30 ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde sıcaklık değerleri biraz daha yüksek. Diyarbakır 41, Gaziantep 40, Mardin 39, Şanlıurfa 42 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava Durumu.

Saatimiz 08.06'yı gösteriyor efendim. İkinci saat dilimiz başladı. Eğer şimdi bizi dinlemeye başladıysanız tekrar gününüz güzel olsun. 22 Ağustos günlerden cumartesi. Bugün mesaiye ara verenler için hayırlı bir dinlenme vakti olur umut ederim ki. Ve biz yine hastalara şifa, dertlilere deva diyelim. Ve sürekli çalışan sağlık gömekçileri ve sınır boyundaki Mehmetçik, güvenlik güçlerimiz, memleket için sürekli alın teri döken herkesten Allah razı olsun. Eliniz kolunuz dert görmesin. Bugün yapımcımız Sevinç Demirkaya, kumanda masasında sevgili kardeşim Burhan Cengiz oturuyor, sesleri size ulaştırıyor. Ben Deniz Sabah Taslan, gönül arası köprü kurmak için yine TRT Türkü'de sabah dedik ve sizin buluşma adresiniz radyomuz TRT Türkü. Meteorolojik görünüm hakkında kısa bir bilgi aktardıktan sonra şöyle bir Elazığ yolculuğu yaptık. Pınarın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir diyerek Emo'ya seslendi Ender Balkır. Şimdi Adil Ekut Karatepe'yi dinleyelim. Bu saat sizin saatiniz biliyorsunuz. Bize yazdıklarınız TRT Türkü Facebook, Instagram ve eski adı Twitter olan X sayfalarımızdan yansıdı. İnşallah süremiz el verdiğince, dilimiz döndüğünce paylaşacağız. Her birinizi görüyoruz, seviyoruz. Bütün programlarımız tüm ülkemizin güzel insanları için. Bu kez Adile Kut Karatepe ile bir Kerkük yolculuğu yapalım. Nurettin Çamlı da Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan derlemiş. Cerevin kulpu bulma, doldur cerevi durma diyecek ve dinleyelim.

Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Leyla başıma açtı türlü belayı. Ah Leyla Leyla, etme bu nazı. Gel bize demiş bazı bazı, Aysun Gültekin de seslendirdi. Ahmet Yamacı Yusuf Tapan'dan derlemiş ve notaya almıştı bu Diyarbakır türkümüzü. Diyarbakır'a da bir selam göndermiş olalım. Biraz sonra yine Diyarbakır'da gezeceğiz ama dostlarımız selam göndermeye başladı. İstekler, dilekler ve mektuplar saatimiz. Ali Aydoğdu diyor ki tüm türkü dostlarını Trabzon'dan selamlıyorum. Karadeniz'de fındık toplayan insanlara türkü armağan olsun dedim ya başta. Tam fındık toplama zamanı, fındık toplayın kızlar, dalda fındık kalmasın dedik biz de. Selam olsun efendim, kolay gelsin, bereketiyle olsun. Turgut Eren Eskişehir'den bizi selamlamış. Eskişehir'e ve herkese türkü armağan etmek istiyor. Afyon İsçeysar'dan selam gönderiyor Recep Kalkan. Aleyküm selam. Tuncer Erol da Eskişehir'den aramızda. Köksal Kılıç günaydın, gününüz güzel olsun. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'tan herkese mutlu bir hafta sonu dileyerek torunları Aliye Emir'le Asaf Miraç ve Gökçe Beril için türkü armağan etmek istiyor. Çok güzel bir hatırlatma değerliyle saydın. Sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takıp çöp atmayalım çevremize. Var olunuz. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Sizin de yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Daim

mutlu olun. Çok teşekkür ederiz. Ekibimizden de size selam var. Yılmaz Kaygısız günaydın diyor. Güller, güller, gönüller diyarı Burdun'dan her zamanki gibi. Ve 42 yılınız daha da taçlansın efendim. Ayten Hanım'la birlikte torunlarınıza ve size türkü armağanımız var. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden hayırlı sabahlar diliyor. Torunları ve tüm sevdikleri için türkü armağanımız var. Fahri Özdemir de Osmaniye'den yine selam göndermiş bize. Başım üstüne, siz de hoş geldiniz. Sıradaki türküyü de yol arkadaşınız 25 yıllar nice yıllarla taçlansın. Postacı Fadime Hanım'a da sevgiler, işi gücü rast gitsin. Çanakkale Bigay'a selamlar olsun. Ahmet Arslan, Haşim Varol Sakarya'dan günaydın diyor. Hepimize selamı var. Hüseyin Şahin teşekkür ederim. Almanyalardan bizi unutmaz. Size de selam olsun. Aleyküm selam. Hemen türkü armağan edelim. Bu kez Tedemiye Diyarbakır'da kalacağız bir süre. Celal Güzelses'in ölümsüz türküsü. Ağlama yar ağlama. Mavi yazma bağlama. Mavi yazma test olar yüreğimi dağlama. Bedray Sel yorumuyla.

Gönül niçin ahvalimi bilmezsin? Bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt verdim, öğüdüm dinlemezsin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Hudey, hudey, hudey canım efendim. Hudey bağlandı bendim. Belkıs Akkale seslendirdi ve Mahmut Erdal repertuar derlemesiyle kaydolmuş Sivas'a. Madem ki Sivas'a gittik dedik, bir de Ali Coşkun'u rahmetle yad edelim. Repertuarımıza kayıt da öyle görünüyor. Ama Türkiye armağan etmek istediğimiz çok değerli, kıymetli canlar var. Onlar bir beldenin, bir mahallenin olmazsa olmazları, sürekli emektarları. Neredeyse her şey onlardan sorulur ve hiç yorulmadan da o hizmeti yerine getirirler. Birer selam gönderelim. Sivas Kangal Kocagül köyünden Cihangir Yancı, Hamal köyünden Kamber Selvi muhtarımız ve Mısır Ören'den yine muhtarımız Erdal Kelle, Humarlı köyünden muhtarımız Hüseyin Keskin ve Gürün Mağara köyünden Ali Karadeniz'e selam olsun. Biz hudey hudey diyerek onlara bu aşıklamayı Sivas'tan kayıtta olduğu için de armağan etmiş olduk efendim. Kendilerine selam söylüyor, kolaylıklar diliyoruz. Ve devam edelim, diğer dinleyicilerimiz de bizi dinliyorlar tabii ki. Muhammed Ateş Antalya Sedi'den günaydın demiş. Bütün dostları Fehmi Nilüfer, Hasan Gülmez, Coşkun Bakan, Hasan Hüseyin Sami, Nazmi Selçuk için hediyem olsun TRT Türkü'deki türkümüz diyor. Ali Kırgız da Manisa Kula Esenyazı köyünden tüm emekçilere selamlar demiş. Aleyküm selam. Ve Zehra Bıçakçı da İzmir'den günaydın diyor. Sıradaki türkülerimiz her birinize hediyedir.

8.35'i görüyoruz saatimizde TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı sizlerin radyosu TRT Türkü'de. Dört bir yana selam salıyoruz yurt içinde yurt dışında dünyanın dört bucağında bizi dinleyen herkese kalbi selamlarımızı yineleyelim. Hayırlı bir gün olsun dileklerimizle birlikte. Malatya'yı gezdik dolaştık. Hakan Ünal dedi ki bir oda yaptırdım hurma dalından. Malatya'da Fahri Kaya'nın muhteşem türkülerinden biriydi. Ondan önce de yine Malatya'dan bir türküyü de Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşlarıyla bir sıra gecesi konsepti olur ya hani o biçimde seslendirmiş. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Efendim derdin dermanı içindedir. Allah amansız dertten korusun her birinizi. Selamları alalım. Selami Kavakçı Niksar'dan selam gönderdi. Aleyküm selam. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten herkese hayırlı bir sabah diliyor ve Mustafa Elduran'da İstanbul Konya Bozkır Çağlayan'a selam gönderiyor. Ömer Ali Dal günaydın diyor Denizli'den. Türkü frekansı bulunan herkese selam olsun demiş. Çanakkale İzini'den yazıyor Güral Yılmaz. Milan ve Karan için tabii ki türkü isteği var. Bugün doğum günüymüş gelini Seda Hanım'ın. Mutlu yıllar diliyoruz Gürkan Bey'le birlikte. Efendim Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den bizi unutmuyor. Tabii Kastamonu Küreçaybükü köyündeki bütün sevdiklerine de türkü armağan ederken Cumhur Özcan Bilecik Yeni Pazar'dan selamlıyor. Aleyküm selam Yeni Pazar halkına ve tabii ki Osman Gazi Mahallesi muhtarımıza da selam olsun. Cumhur Özcan muhtarımız da bizi dinliyordur umarım. Naim Bostan Muzdiyar Hanımur'dan selam göndermiş. Kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can'la Bilal Can için trafik kuralları uyarınıza teşekkür ederim. Yine Muzdiyar Hanımur'dan selamlıyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Selam olsun size ve oğlunuza, kızınız Betül'e, eşiniz Medüla Hanım'a, herkese türkü armağan edeceğiz. Behi Özgür de Bülent Özgür için türkü ister Paşaköy halkıyla beraber. Veli Özdemir Adıyaman'dan selam göndermiş. Gebze'den selam saygı diyor. Bir mukabil Murat Şükür ve tabii ki İsmail Etişken de diyor ki Karabük Safranbolu'dan sizi selamlıyorum. Halil İbrahim'i bir ara mırıldanırım ama şimdi günlerdir çok istediniz. Diyeceğim ki kime kin ettin giydin alları? Yakınken ırak ettin yolları. Mihnet ile yetirdiğim gülleri varıp gidip

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Gel benim gel yârim, ver bana elin yârim. Gör aşkın sinesini ne kadar derin yârim. Turunay Kemertaş yorumuyla Enver Demirbağ'dan Zülküf Altan'ın derlediği bu Elazığ türküsünü dinledik. Zülküf Altan'a rahmet diliyoruz, Enver Demirbağ'a rahmet diliyoruz. Biri çok önemli kaynak kişilerden biri ve Zülküf abimiz de yakın zamanda Hakk'a yolcu eyledik. O muhteşem yorumu kulaklarımızda esinti olarak kaldı. Efendim kime kinettin dedik ve bize selamlar ulaşmaya başladı. Çok teşekkür ederim. Özellikle yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz galiba Sıla Özlem'i ağır bastığı için özellikle sevgili Sevincan'ın muhteşem repertuarını çok beğendiklerini vurgulamışlar. Üzerimde kalmasın. Suna Koçak'tan Burhan Cengiz ve Sevinç Demirkaya'ya selamlar var. Repertuar çok güzel, solistler muhteşem diye bildirmişler. Efendim ben de paylaşıyorum ekibimizle. Gürol Seçil Kara güzel bir cumartesi sabahından herkese selam gönderiyor. Muğla yatağından özellikle yatağın halkını da armağan türkü isterken. Değerli şairimiz Nur Genç Şile'den bizi dinler biliyorum. TRT Türkü Radyomuzu her nerede dinleyen varsa Sabahat Hocam'la birlikte bütün ekibe selam gönderiyorum. Hastalara şifalar demiş. Amin inşallah. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten bizi selamlıyor. Meral Hanım'a tabii ki türkü armağanım var. Oğlunuz Ege'ye, Turan Hocamıza da, sevdiklerinize de tabii türkü armağan ederiz. Turan Hocam bizi yalnız bırakmaz. Değerli Turan Akman Erkılıç diyor ki bütün ekibe günaydın diyorum. Nezaketin, iyiliğin çoğaldığı bir gün olsun. Sağlık, huzur, saygı, sevgi eksik olmasın. Çok haklısınız hocam. Elbette o muhteşem türkümüzü bir ara mırıldanırız ya da yine size dinletiriz. Herkese Fethiye'den selam göndermiş, sağlık diliyorum. Hatice Ünal, Acıbayam Kelekçi'den

günaydın diyor. Zeki Gün de Burdur Esenevler'den selam, sevgi, saygı demiş. Bir mukabil değerli Zeki Gün. Ve biz de size selam gönderip eşinizle çocuklarınıza da sevgiler sunuyoruz. Daima TRT Türk'ü demişsiniz. Var olun. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam gönderiyor. Osman Çokyaman, Ali Yöntem de Bucak'tan bize selam göndermiş. Güzel sözlerine çok teşekkür ederim sevgili Ali Yöntem'in. Bütün türküler sizin için gari, dinleyin. Hüseyin Güven, Mücahit Güven, Mehmet Şimşek de bizi dinliyorlarmış. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den sesleniyor. Allah'a emanet olun siz de. Çok teşekkür ederim şifa dileğinize. Sultan Hanım'a türkü benden armağandır. Leyla Çabuk, Ordu'ya selam olsun. Ve Sıdıka Tavukçu, İstanbul 4 Levent'ten hemen yakınımızdan bize günaydın diyor. 4 Levent'ten çok sayıda dinleyicimiz var. Sevgili Gülnaz Malbastı Delal, umarım tatiliniz güzel geçiyordur. Yılmaz Can Türk de Karadeniz incisi, Fındık'ın başkenti Giresun'dan selam göndermiş. Fındık Ketli diyor ki herkese sevgi ve sağlık. İhsan Özdoğan, çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Siz de iyi ki varsınız. Bütün Tokat'taki dinleyicilerimize de selam göndererek hemen bir Erzurum türküsü. Hele dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan? Vedat Uğurlu'dan derlenen bu türküyü Didem Dilara Duman Avar seslendirecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Refik Başaran'dan alınan muhteşem bir Orta Anadolu türküsü. Karşı bağda sıra sıra bademler otursun ağlasın yâri gidenler. Seslendirdi Seda Bingöl, Cemalettin Gençtürk notasını yazmıştı. Efendim Müjgan Kızılkaya bugün diyor ki, günaydın sevgili TRT Türkü Radyom. Bugün sizlere Nevşehir yolundan yazıyorum. Sıradaki türkü bana armağan olsun, bugün doğum günüm. Mutlu yıllar diliyoruz, sağlıkla, keyifle, huzurla. İnşallah her şeyin gönlünüzce olduğu bir yıl olur efendim ve günleriniz bundan sonra öyle olur. Mithat Çatlakkaya Alıdağ İner Köyü'nden sesleniyor Başpınar Yaylası'nda. Bizi dinleyenlere türkü armağan edelim demiş. Emine Demir Atamer de ne mutlu yüreğindeki sıcaklığı ve sevgiyi çevresindekilere yaşatanlara diyor. Çok haklısınız. İyi hafta sonları diliyoruz. Mehmet Uğurluoğlu da Mersin'den yazıyor Ahmet Uğurluoğlu. Sıradaki türkü eşim Songül Uğurluoğlu ve çocuklarıma armağan olsun derken İsmet Köklü Karakimse Mahallesi'nden herkese selam göndermiş. Diyor ki Bayramacı Mahallesi'ndeki kardeşim İsmet Kök, İrfan Köklü, Emine Hanım'la komşuları Adnan Bey, Sabah Hanım, Ahmet Boyacı, Muammer Sarıbeş ve bütün türkü dinleyicilerine armağanımız olsun. O halde Tekin Koloçoğlu'na da bir selam gönderelim. Durmuş Sofular Köyü'ndeki annenize saygılar efendim. Aileniz, dostlarınızla birlikte Döne Hanım da bizi dinlesin. Bu kez Orhan Akalmaz'ı dinleyeceğiz. Ali Sandal'dan derlenen bir türkü. Konya'dayız. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

9.04'ü buldu saatimiz. Üçüncü saat dilimimize de hemen ulaştık. Zamandan akıyoruz hızla. Güzel türküler eşliğinde güzel bir sabah geçirdiğinizi yazıyorsunuz. Biz de mutlu olduk. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Denize dalmayınca bir balık almayınca diyerek bize bir Ankara yolculuğu yaptırdı Gülşen Kutlu. Ümit Yılmaz Arslan'dan derlenmiş türkümüz. Ve Huri Özer diyor ki, Nide'den yazar bize dinleyicimiz ve çok da iyi bir dinleyicidir. Bugün diyor oğlum Erdem'in doğum günü. Nice yıllara sağlıkla, huzurla, hep beraber yaşayın mutlulukla. Ve Oktay Bey diyor ki, Oktay Kar, Malatya'dan sevgi ve selamlar TRT Türkü. Malatya türkülerini bol bol dinlettik değil mi? Mutlusunuz efendim. Ve değerli Selahattin Erzi, bizi unutmuyorsunuz. Yıldız Hanım'a sevgilerimizi söyleyiniz. Çok teşekkür ederiz bütün iyi dileklerinize. Ekip olarak biz de size sevgiler gönderiyoruz. Siz de iyi ki varsınız efendim. İsmail İlişken Karabük Safranbolu'dan selam gönderiyor. Bir ara mırıldanırım, merak etmeyin. Sevgili Sevinç muhteşem bir repertuar hazırladığı için hiç araya gireyim istemiyorum. İsmail Yalabık Berlin'den selam gönderiyor. Memleketim Uşak ve herkese ben iyi yayınlar dileyerek türkü armağan ediyorum diyor. Osmaniye'den Fahri Bey yazdılar. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi. Ve değerli Selahattin Özdemir, tüm türküleri askerlerimize, polislerimize ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Nilgün Kalyoncu da Kapadokya'dan bize selam göndermiş. Diyor ki, TRT türküde sabah programına emeği geçen dostlarıma, canlarıma sevgiyle bir mukabir. Ve çok teşekkür ederim Mehmet Duyar. Nide'den selam göndermişsiniz. Diyorsunuz ki Bünyan'da olan Durmuş Duyar'a, Hulusi Gökmeşe'ye yıllar geçmiş türküsünü çalalım. Bugün efkarlanmayın. Repertuarımız çok güzel. Ve Mükremin Bayram, günaydın Türkiye'm diyerek Almanya Münih'ten sesleniyor. Sivas Gemerekli hemşerilerime sıradaki türküler armağan olsun demiş. Ali Cengiz Varolunuz, Kırıkkale Bahşılı'dan, Bozkır'ın ortasından gelen selamınız bize ulaştı. Bütün insanlar da size mutlaka sevgilerini ulaştırıyorlardır. Gününüz güzel olsun. Bu arada tanıtımlarda sevgili Burhan sizlere ulaştırıyor sesleri. Hafta ortasında TRT Türkü'de Türkü Evi canlı yayında ve pazartesi akşamları da Halil Atılgan ustamızın Sabri Sabuncu ile birlikte sunduğu Dilde Telde Anadolu Tüv programı var. Ve Halil Atılgan ustamıza buradan bir selam göndererek türkülerimize devam edelim. Hadi iki türkü Burhan ulaştıracak. Sürpriz olsun bakalım hangileri?

Efendim 9.15'i buldu saatimiz. Üçüncü saat dilimizden de hızla ilerliyoruz. Muhteşem türkülerle gönlünüz şad oluyor ve siz de yazıyorsunuz. Önce Özay Gönlüm demişti ki bize, pazarda Val gelinim evlerinin önü bulgur kazanı, ardından da Nusaç Doğan Işık baktı ki kazanda bulgur var. O da dedi ki pazarda bal var gelinim, sende bir hal var. Muğla Fethiye'ye selam olsun, Talip Özkan hocamızın Fatma Kaya'dan derlediği türküydü. Çok güzel iletileriniz var. Hem sevgili Burhan Cengiz'e hem de sevgili yapımcımız Sevinç Demirkaya'ya selamları iletiyorum efendim. Ben Deniz, elçiye zeval olmaz, çok güzel cümleler var. Hüspal, Gürcan Hüspal diyor ki, Silifke'de bulunan hocam Tekin Özen'e türkü armağan ediyorum. Mersin'den tüm dostlara günaydın. Kasım Baştürk de bize selam göndermiş, hayırlı bir hafta sonu dileğiyle, çok teşekkür ederiz. Ve Murat Odabaşı, hangi bir cümleyi seçebilirim ki? O kadar güzel yazıyorsunuz ki, edepten gelir edebiyat. İnsanın yalnızlığını hafifleten, sevgisini ölümsüzleştiren ve hüznünü zarif bir kelama dönüştürür türküler. Dile getirilemeyen duyguların, söze dökülemeyen sevdaların, çekilen gurbet acısının, bağlamanın telinden dökülen namelerle geçmişten bugüne taşıyan insanımızın ortak hissiyatıdır türküler. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle selamlıyorum kıymetli şahsınız nezdinde değerli yayın ekibinizi. Hoş geldiniz alıcılarımıza. Safa bulduk efendim. Seher yeriyle demlenen sabah vaktinde türkülerin sıcaklığıyla evlerimize, iş yerlerimize ve yolculuklarımıza konuk oluyorsunuz. Neşeli bir zeybekten horon coşkusuna, yanık bir hoyrattan içli bir bozluğa, memleket kokan ezgilerle bu programda buluşuyoruz. Biz dinleyenlerin nazarında bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de sabah. Hüzünleri de geride bırakan, güne umutla başlamamızı sağlayan ve gönül köprüleri kuran nameleri, çok teşekkür ederim sözcüklerinize. Güzel sunumuzla, düzgün akıcı bir sunumla, yaptığınız anonslarla taşlanan TRT Türkü'de sabah programı günün ilk ışıklarıyla kulaklarımıza yansımaya devam ediyor. Siz sağ olun, sizin yüreğinize, gönlünüze sağlık deyip ben sözü sevgili Burhan'a bırakıyorum. Türkülerimize armağan etsin.

Efendim 9.23'ü buldu saatimiz ve bir Antalya Finike yolculuğu yaptık. Cevat Uyan'ın Hasan Çağrı'dan derlediği türküyü Sevinç Akkaya seslendirdi. Ötme dukuk ötme, bağrım eziktir. Soğuk vurmuş bağlarımız bozuktur. Ondan önce de rahmetli yad ettik güzel sesi. Nüktedan kimliğiyle bize öyle güzel yadigar bıraktı ki. Ve Burdur'dan Sümer Özgün'ün Faik İnci'den derlediği türküyle sesi ulaştı sizlere. Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu, benim yârim sevdiceğim Dirmil'in gülü dedi. Sizlerden de o kadar güzel iletiler bize ulaşıyor ki. Efendim çok sayıda dinleyicimiz var. Biliyoruz ki bizi yurdun dört bucağından, gurbet ellerden dinliyorsunuz. Geçen gün demişti ki dinleyicimiz, fındık toplarken Sabahat Hanım yazamıyoruz her zaman ama kulağımız sizde. Tıpkı Bursa'da bizi şu anda mutlaka dinliyordur bir Trabzonlu güzel büyüğümüz Emrullah Sarı Usta. Efendim vakitler hayrolsun diyerek sizi de bütün türkülerimize armağan ediyoruz. Sevgili Burhan Cengiz'in özellikle selamı var size. Sağlık diliyoruz üstadım. Ve devam edeceğiz. Mükremin Bayram günaydın Türkiye'm diyerek Almanya Münih'ten bize selam göndermiş. Sivas Gemerekli hemşehrilerini de unutmuyor tabii ki. Çok teşekkür ederim. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan selam göndermiş bize. Ve tamam Türk günaydın diyor. Şair Korali muhteşemsiniz. Diyor ki ağbal dolmaz ara bozan, Korali bir dertli ozan. Helal çalış kendin kazan, çalma eller kapısını, gönlünüze sağlık. Diyor ki sevgiler gönderiyorum bütün ekibe Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden. Bu muazzam eserleri bizim için çalan evimizin kıymetli kızı Sabahat ablamla bütün ekibe, yapımdan yayına herkese şükranlar. Biz size teşekkür ederiz onore ettiğiniz için. Albay Fatih Edediye kullanır, Fatih Çelebi kullanıcı adı. Kahramanmaraş'a sevgiler, Konya Kulu'ya da selam gönderelim. Hasan Güçlü'ye ve Hava Hanım için türkümüz armağandır efendim. Müjgan Hanım iyi yıllar diliyorum tekrar. İlyas Aydın Bey'e çok teşekkür ederim uyarılarınıza. Özellikle ormanlar için yaptığınız uyarı. Şimdi madem ki istedi sevgili dinleyicimiz, o halde bakın ne dinletiyoruz.

Dağda kızılot biter, içinde keklik öter, eşkıyadan da beter uslan bir Halil İbrahim, dedi Musa Eroğlu ve Karabük Safranbolu'ya bir selam gönderdik İsmail Etişken ve bütün sevdiklerine efendim. Ve Türkan Şekerci yazdılar bize, tabi ondan önce ötme bağrım ötme duguk dediği seslendi ya değil sanatçımız. O arada Burdur'dan, Antalya'dan mesajlar yağmaya başladı. Her birinize selam olsun. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın dedi. Kastamonu Küreçaybükü köyüne selam gönderiyor. Saim Dobur da İzmir'den bizi selamlamış. Selamınız başımız üstte. Aşık Mahsuni Şerif'ten mutlaka bir türkü hep çalarız. Vaktimiz kalırsa söz vermiş olmayalım ama sevgili yapımcım düşünecektir. Kahramanmaraş Andırlılara da selam olsun. Ünvan Bulat diyor ki günaydın Fındık Bahçesi'nden selamlar sevgiler. Aldık selamınız başımız üstte. Selma Üstün'de Aydın Nazilli'den kahvaltı eşliğinde sizi dinliyoruz diyor. Sizin eşliğinizde. Çok teşekkür ederim. Ve Nedim Baş Elazığ Molla Ali Köyü'nden selamlamış bizi. Manisa'dan Ertuğrul Şamlı günaydın diyor. Manisa'mızda üzüm hasat zamanı, tüm çiftçi ve emekçi kardeşlerimize kolay gelsin. Bereketli olsun diyorum ben de efendim. Bütün fındık, üzüm, hasat mevsiminde olan herkese. Haydi sevgili Burhan Cengiz, yine türkülerimizi ulaştıralım.

Kıbrıs türküsü dinledik. Ahmet Yamacı Rüştü Eriş'ten derlemiş. Dolama dolamayı getirin bağlamayı. Murat Aldemir yorumuyla ulaştı sizlere. Efendim bir zeybek istediniz. Çok çeşitleri var al yazma zeybeğinin. Al yazmamı düreyim dedi Hale Gür'de. Muğla'dan bir zeybekti. Faden ve Fatma Yavuz'dan Talip Özkan'la Mustafa Uçlu derlemiş. Şimdi devam edeceğiz türkülerimiz ancak Mustafa Telli Kayseri Bünya'dan bize selam gönderdi. Bütün ailesi için türkü istemişti bizden. Abdurrahman Aksoy da bu cumartesi sabahında Ankara'dan herkese selam ve güzel bir hafta sonu dileğiyle bize seslenmiş ve diyor ki bütün ekibimize de selam olsun TRT Türkü ve Sabah Hanım saygılar. Bir mukabil efendim. Mustafa Telli geniş bir liste yazmış. Oğlunuz Muhammed, kızınız Merve Pembegül, Hatice Hanım, İbrahim Bey, Mustafa Emin Şerif, Zeynep, Elif, herkese selam gönderiyorum. Kazım Yakışan Ordu Korgan'dan yazdı. Fındık toplayanlara tekrar kolaylık diliyorum. Ve Yalova'dan Ali Yavuz yine bizimle birlikte, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Osman Filizmi, İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selam gönderiyor. Sıradaki türkü size armağan. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam Dinar'dan selam gönderdi. Hacı Beşirlere türkü armağan etmemizi istiyor. İbrahim Kaçar da Eskişehir'den yazarken ve Mustafa Atmaca Afyon Karahisar'dan herkese selam gönderdi. Dedi ki şu an ev temizliğiyle uğraşan eşim Zeynep'e türkü armağan etmek istiyorum. Ben de yardımcı olacağım. E tabii ki olun. O halde Zeki Boşoğlu, Suna Koçak da sizden türkü armağanı dinleyecekler.

İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste dül gider. Efendim, zarafetiyle bildiğimiz çok değerli sanatçı büyüğümüz Ülkü Beşgül seslendirdi. Ülkü abluma buradan selam olsun. Bir İstanbul türküsü Sarı Sözen hocamız tarafından repertuarımıza kazandırılmıştı. Ve ondan önce de Gökçen Efe'nin o güzel zeybeğini seslendirdi Bedi Akartürk. Gökçen Efen iner gelir inişten her yanları parlıyor gümüşten dedi. Yine Sarı Sözen hocamızın Avni Güler'den derlediği İzmir Ödemiş'e ait bir zeybekti. Ormancı Mustafa Bey bize yazdılar, selam olsun. Burak Baş Safranbolu'dan gününüz aydın olsun diyerek Serkan Bozkurt için bir türkü istedi. Emine Akyol Konya Bozkır'dan selam gönderdi. Hüseyin Erçolak da Afyon'dan bizi selamladı. Ve Ahmet Yeşilurt Antalya'dan günaydın derken Ali Kurt Bahçeli hayırlı sabahlar diliyor. Gürcan Üspal Mersin'den selamladı. Malik Yapar Hacı Bektaş'tan bize selam göndermiş. Yarın inşallah sizin için ben de seslendiririm onu. Çok teşekkür ederim. Sunak Ocak Sıdıka Tavukçu Mahmut Üstünda Isparta Yalvaç'tan selam gönderdi. Erdem Gültekin Kayseri Develi'nin sesi. Ve Ahmet Kılıç Nurhan Kılıç'ı çok teşekkür ederim. Bütün sevdiklerinize türkü armağan ediyorum. Sivas Gemere'yi seviyoruz. Yaşar Köksal diyor ki Ankara Çubuk'tan tüm dinleyicilere selam derken bugün Ankara'dan misafirim İsmail Gökçe arkadaşım çay içmeye gelmiş. Sizden ricası var. Bir türkü armağan eder misiniz? Bir de beklerken resmi var. Çok mutlu oldum onu görünce. Selam olsun dinleyicimize efendim. Hürriyet Ünbal Konya Beşşehir Gökçimen'den yazdılar. Mehmet Kaan Fatma

Zamandan hızla aktık ve İstanbul'dan esintilerle İstanbul türküsü dinledik. Hakan Kumru ve Necip Yılgın ne güzel demişler. Sendeki kaşlar bende olaydı, kaşları senden, rastlığı benden. Nuri Halil Poyraz'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği muhteşem türküyle dört bir yanı selam gönderdik. Zeki Başoğlu Zonguldak'tan bir fotoğraf sanatçımızdır. Keten gömlek 8 kat, dördünü giy dördünü sat. Kalkıp radyoyu açın dostlar, TRT Türkü'de sabah başlamış bak. Artık şairliğiniz de tescilli. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den bize selam gönderdi. Aleyküm selam. Biz matbaa çalışanları da sizi dinliyoruz. Emekçi arkadaşımız Selçuk Acer geri dönüşüm için vermiş olduğu emeğinden dolayı teşekkür ederek ona bir türkü armağan edelim. Oy Sabahat Hocam buralardayım. Radyo Açık Trabzon'dan selamlar diyor Emine İkinci. Bizden de selamlar. Giresun'a da sevgi selam gönderelim. Hacı Ayaz kolaylıklar diliyoruz. Yaşar Karaca Bilecik Yeni Pazar'dan bize selam gönderdi. Aleyküm selam. Ve tabii ki dostlarınızda türkü armağanı var. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden de selam ulaştırmış Mehmet Ali Akyıldız. Günaydın, esenlere sevgiler Adem Öçal. Ali Yöntem Karadır Kaşların için çok teşekkür eder demiş. Ve Karadır Kaşların ferman yazdırdık. Fındık sabah sabah topladık. Yine oynadık, sıpladık. Şirin sunucumuz Sabahat Hanım Efendi ile bütün ekibe programı kapadık. Yalın ola, hayrola demiş. Biz de gülüyoruz sevgiler. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden herkese selam göndermiş.

Damadım İsmail, kızım Sema, torunlarım, bütün sevdiklerim için türkü istiyorum diyor. Hürriyet Ünbal da Konya Beşehir Gökçümen köyünden sesleniyor. Torunlarınıza, çocuklarınıza sevgiler sunuyoruz ve artık veda vakti geldi. Bir Çanakkale türküsüyle bugünlük esen kalın diyorum. Sevinç Demirkaya hazırladı. Burhan Cengiz sesleri gönderdi. Ben Deniz Sabahat Aslan. Ayna çaktım yüzüne diyerek Yaşar Şen'in İsmail Güney'den derlediği Çanakkale türküsüyle alasmalık diyorum. Esen kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Güneydoğu Anadolu yöresine ait Başında Puşan Kurban türküsünde geçen Puşan sözcüğü. Başında Puşan Kurban, dudağın dişen kurban, yalnız sana değil yanında eşen kurban diyor türkümüz. Burada geçen puşan kelimesi, kenarları saçaklı ipek, pamuk ya da yünden bir başörtüsü türüdür. Farsça örtmek anlamına gelen puş kelimesinden gelmektedir. Şimdi Nevzat Güyer'den derlenen bu türküyü Azize Gürses'ten dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve

savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde olduğu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı bulunuyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Dördü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kriviy Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Libya'da mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. İsveç'te bir lisede kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis 18 yaşındaki İsveç vatandaşı saldırganı gözaltına aldı. İngiltere, Fransa'nın son 3 ayda Manş Denizi'ni kullanarak ada ülkesine gitmeye çalışan 4300'den fazla düzensiz göçmeni durdurduğunu açıkladı. Londra hükümeti 185 küçük teknenin Manş Denizi'nde engellendiğini kaydetti. Haberleri dinlediniz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok.

0: benim türküm.
1: Serap Akay, Aydınlıyım. İki keklik türküsünü istiyorum rahmetli eşim için.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhaba, ben Ankara'dan Çiğdem Kara. Güldaniyem türküsünü bütün Ankaralılara, Arnavutlara ve türküyü seven herkese armağan ediyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Efendim, her kahvaltıda eşimle beraber sizleri dinliyoruz. Sevgi ve muhabbetle selamlarımı iletiyorum. Bizler de buradan bir türkü söylemek istiyoruz ve heyecanla dinlemeye devam edeceğiz. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhaba değerli TRT ailesi. Öncelikle yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz ve büyümeye devam ediyoruz. Ebediyata uğurladığım anne ve babam için hastane önünde incir ağacı. Çalarsanız çok sevinirim. Hastane önünde incir ağacı, annem ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı.

annem oldu, annem dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, annem yurt oldu.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Neşet Ertaş'tan "Karadır bu bahtım kara" türküsünü istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Merhaba, ben Sevilay. Manisa Turgut ilçesinde yaşıyorum. Sağlık çalışanıyım. Çok sevdiğim bir türküyü paylaşmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba TRT Türkiye ailesi. Benim ismim Ramazan Canavar. Eskişehir'den arıyorum. Şafak Söktü türküsünün hikayesinden etkilendiğim için söyledim. Fahri Bey hanımına inanmadığı için Sunası da canına kıymıştır. Hanımlarımız bize Allah'ın emanetidir. Onlar bir melektir. Gerçekten bu Şafak Söktü türküsü beni çok etkilemiştir.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: İyi yayınlar diliyorum.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
2: İyi günler türkü dostlara. Ben Suriye'den, Çubanbay bölgesinden, Kalkın köyünden Nurettin Ali. Drama Köprüsü türküsünü sizlerden rica ediyorum. Bu türküyü tüm türkü severlere armağan ediyorum.

0: O türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Gümüşhane Kerkitlilere gelsin. Selamlarım, saygılarımla.

dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 980

0: 87-27-81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba, merhaba TRT Türkü Radyo dostlarımız. Ben İstanbul Çekmeköy'den TRT Türkü Radyo dostu Reçber Hasan. Bir türkü vardı çocukluğumda hatırladığım. Uzun yıllardan beri o türküyü dinlemek için can atıyorum ama hiçbir yerde bulamadım. Türkü aynen şu şekildeydi. Nakaratı şöyle başlıyordu. Esmem Dinoy, Dinoy, Dinoy, Osmam Dinoy, Dinoy, Dinoy. Hatırladığım kadarıyla bu hafızamda kalmış, bu kadar. Devamını bilmiyorum. Eğer varsa bu türkü TRT repertuarında tüm TRT Türkü radyo dostlarımıza ve Ordu'nun Mesudi ilçesi Güvenlik Köyü'ne armağan olsun. Hoşçakalın.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde olduğu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kavşakta devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Dördü ağır, 20 kişi de yaralandı.

ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kirivi Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. İki ülke arasında ipler koptu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya alındığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Aşık İkrami ve Aşık Dursun Cevlani'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kars türküsüyle başlıyoruz. Semra Algül Oflas söylüyor. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanıram yar deyi deyi. Ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanıram yar deyi deyi.

Sırada Hüsamettin Subaşı'ndan alınan Van Erciş türküsüyle Nihat Erdağ var. Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erim?

Şimdi de Konya Yöre 2000'den derlenen ritmik bir türküyle solistimiz Bircan Pullukçuoğlu radyolarımıza konuk oluyor. Çek deveci develeri Engin'e, şimdiki rağbet güzel ile Zengin'e.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli dostlar, sırada Ali Çakar'ın seslendirdiği Isparta yöresinden bir türkü var. Kiraz da dalda dört olur, içinde dolu kurt olur. Annesi şöyle dursun baygın Eminem, kızı da bana dert olur.

Solistimiz Makbule Kaya bir Ege türküsüyle daha sizlerle. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Hisarlı Ahmet'ten derlemiş. Fincanın dibi de noktalı, gelinler kızdan edalı. Huysuz garıları merdivenden atmalı, huysuz olanları merdivenden atmalı.

Beni bir dost yaraladı beyler. Çekerim yâreyi ölmezsem eğer. El vurmuş hançeri sinemi deler. Sevdakâr olurum görmezsem eğer. Muzaffer Sarı Sözen'in Cahit Çağlar'dan derlediği Samsun Ladik yöresinden bu deyişi solistimiz Mustafa Yarıcı seslendiriyor.

Erkan Sürmen'in Rıfat Balaban'dan derlediği bu keyifli türkümüzü Sibel Güzel söyledi. Potinimin bağına düştüm gönül ağına. Dobak taşın kenarı, dibindeydik nari. Aldattı da gelmiyor, seni alaram deyi. Çekiçeri'den alınan türkümüzle Zeki Çiçek sizlerle.

Bandırma Edincik Yöresi türküsüyle sizleri buluşturalım istedik. Solistimiz Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Van gel çantası elinde, altın saat kolunda, yolladığım mendili göremedim elinde.

Programımızın sonuna yaklaşırken solistimiz Hakan Ünal bir Kerkük türküsüyle radyolarınızda. Sen bir yana bir yana, ben bir yana bir yana, kaşı karedi, gözü eladı, benzi sen ceyranı.

0: TRT Türkü.
1: Sırada usta ozanımız Neşet Ertaş'tan alınan keyifli bir türküyle Belkıs Akkale var. Türkümüzün sözleri şöyle: Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor, geliver geliver, kibar yârim geliver.

Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. O yârin yüzünü bir daha görek. Bana kısmet değil dizinde yatmak, dizinde yatıp da yüzüne bakmak. Bu güzel ayrılık türküsünü solistimiz Bahattin Turan söylüyor.

Şimdi ritmimizi arttırıyor. Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'den Mehmet Özbey'in derlediği türkümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz. Solistimiz Sevim Seçkin seslendiriyor. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba. Ellere hanım canım ellere. Giymiş pembe şalvarı, sallanır saçakları.

Adıyaman yöresinden derlenen türkümüzü sanatçımız Şakir Öner Günhan'ın sesinden dinliyorsunuz. Gel gülüm gel canım seni severem, saram kollarıma sensiz giderem. Al canım fedadır senin yoluna, ağlama sil gözün, vallah ölürem.

kıymetli türkü dostlarımız, bugün de bizlere katıldığınız için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşene değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Biz TRT Erzurum Radyosu'ndan selamlıyoruz. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz TRT Türkiye, TRT Erzurum Radyosu'na. Yine türkülerimiz var. Bugün de sizin için seçtiğimiz, biz bir saat boyunca eşlik edeceğiz size ve gününüze. Siz de hazırsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü birbirinden güzel türkülerimiz var bugün de programımızda. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç var. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sizi hareketli bir türküyle karşılayalım. Sizi hareketli bir türküyle davet edelim Erzurum'a. Erol Köker seslendiriyor. Mendilim allanıyor. Hoş geldiniz.

Bu hareketli türkünün ardından yine hareketli bir Sinop türküsüyle devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Bu kez Sinop yöresindeyiz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyü Olcay Köker söylüyor. Şeftali Ağaçları.

0: TRT Türkü.
1: Sinop yöresinin ardından sizi bir türküyle yine bir başka bir diyara götürüyoruz. Niğde yöresine götürüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Nimet Balkan'dan alınan türküyü Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Yine yeşillendi Niğde bağları.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizle hareketlenmeye devam ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz programımızı. Rüstem Avcı seslendiriyor Eskişehir türküsünü. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz bize eşlik etmeye devam ederken biz size yine bir türkü dinletiyoruz. Murat Aldemir seslendiriyor. Dam başında sarı çiçek.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, türküyü Yavuz Bingöl'den dinletelim size. Turnalara tutun da gel.

Bakılmaz mı gözden dökülen yaşa, gör ki neler geldi bu garip başa. Hasret etti bizi kavim kardeşe, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm. Neşet Ertaş'ın unutulmaz sesiyle bu türkü sizinle buluşuyor.

0: TRT Türkü.
1: Programımıza devam ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımızda bir Manisa türküsü dinletiyoruz size. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. Kubat sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın artık son dakikaları içerisindeyiz. Yine türküler dinleyeceğiz. Bu dakikalar içerisinde Emine Karakuş

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızda yine Anadolu'nun dört bir yanından türküler dinlettik size ve kapanışa sıra geldi. Biz veda ediyoruz size. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız Bizim Eller programıyla. Vedamız şimdilik. Programı Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü Gülşen Altun seslendiriyor. Taze karlar yağmış karın üstüne. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenliyor, şiddetin dozunu artırıyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk İsrail işgalcilerin saldırısında hayatını kaybetti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler aynı beldede bir Filistinli ailenin evine saldırdı. Gazze'de de ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail bir Filistinliyi daha katletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur dedi. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye yıllık katkısının 5 milyon dolar olması bekleniyor. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmanlı

Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşine bırakmayacağız dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TRT 1 ve Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Asırlık Gece 11. bölümünde 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından birini, meclisteki tarihi direnişi ele aldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman o gece yaşananları anlattı. Meclisin açılması, darbecilerin tanklarına karşı askerlerin direnişi ve Ankaralıların sokaklardaki mücadelesi arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla ekrana taşındı. Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm sıcaklığıyla sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıya mutlaka karşılık verilecek dedi. Kiev yönetimi Rus et ticaret şirketinin Samara bölgesindeki deposunu vurdu. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını da söyledi. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. ABD Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya aldığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

Dan türkülerin binlerce yıllık sesine kulak verecek sizlere sımsıcak bir merhaba gönderiyoruz. Gönlünü türküyle buluşturan, Anadolu'nun ezgilerinde kendinden bir iz bulan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Her türkü söylendiği yörenin sesini taşır. Bir yaylanın serinliğini, bir ovanın sessizliğini, bir köyün neşesini, bir sevdanın heyecanını. Bazen bir türküyle geçmişe gider, bazen hiç görmediğimiz toprakları tanır, bazen de bir ezginin içinde kendi hikayemizi buluruz. İşte bu yüzden türküler sadece dünden bugüne ulaşan melodiler değildir. Kültürümüzü, duygularımızı, ortak hafızamızı yaşatan değerli bir mirastır. Biz de Türkü Diyarı'nda her hafta olduğu gibi bu haftada Anadolu'nun farklı yörelerinden seslere, ezgilere, hikayelere yer vereceğiz. Programımızın açılışında TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun seslendirdiği Sinem Beni Yandırır, Yoğurtlar Kaymak Tutmuş adlı eserlerle sizleri selamladık. Şimdi ise birbirinden güzel türkülerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu'nun türküleri bitmez. Her yörenin kendine özgü bir sözü, ezgisi, anlatacak bir hikayesi vardır. Biz de bu hikayenin peşinden gidecek, türkülerimizin izinde gönülden gönüle köprüler kuracağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Uğur Ekmekçi. Mikrofon başında sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'da Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan Türkiye'nin dört bir yanına, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bizleri dinleyen tüm türkü dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nu takdim edelim sizlere. Şef Bilal Samancı, birbirinden kıymetli solistlerimiz Cemal Temel, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlama Furkan Demir, Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Neyzurna Serdar Özdemir, Bas Gitar Bilal Ekin, Mey Duduk Önder Işık, Ritim Sazlar'da Halit Akkuş Bendirdi, Veysel İlgin Darbuka. Türkülerimizin her biri Anadolu'nun farklı bir köşesinden yükselen ayrı bir hikayeyi taşır. Kimi zaman bir sevdayı, kimi zaman bir hasreti, kimi zaman da insanın kaderiyle baş başa kalışını anlatır. Şimdi Diyarbakır yöremizin duygu yüklü ezgilerinden biriyle devam ediyoruz. Kaynak kişisi Eşref Atay olan Gırklar Dağı Kaderime Ağlarım adlı eseri Mehmet Buran'ın güçlü solo yorumuyla dinliyoruz. Hazırsanız türkünün duygusuna birlikte kulak verelim.

Şimdi türkülerimizin yolculuğunda iki güzel eserle buluşacağız. Önce Şanlıurfa yöresinden kaynak kişisi Cemil Cankat olan Urfa'nın etrafı dumanlı dağlarla Şanlıurfa'nın kendine özgü duygu dünyasına uzanacağız. Ardından ayrılığın ve hasretin izini taşıyan ayrılık treni gelecek. Kaynak kişileri Erzurumlu Aşık Galip ve Kadir Şeker. İki farklı türkü, iki farklı hikaye. Ama aynı coğrafyanın ortak duygusu sevda, hasret, gönül. Bu iki güzel eseri Mahalle İcra Topluluğumuzun koro yorumuyla sizlere sunuyoruz.

Ve şimdi yeniden tek bir sese, tek bir yüreğin güçlü yorumuna kulak veriyoruz. Adında bile büyük bir sevdanın, büyük bir yangının izlerini taşıyan bir eser. Sevdanın ateşine, türkünün sözlerine, Ezgi'nin duygusuna kendimizi bırakalım. Kaynak kişisi Erol Parlak olan Yandım Kül Oldum Aşkından adlı eseri Bilal Samancı'nın eşsiz yorumuyla dinleyelim.

Türkülerin izinde bu kez Diyarbakır'ımızın eşsiz ezgi dünyasına uzanıyoruz. Diyarbakır türkülerinin usta isimlerinden Celal Güzelses'in kaynak kişisi olduğu iki güzel eser peş peşe sizlerle olacak. Önce Bahçada Yeşil Çınar, ardından Çayın Öte Yüzünde. Aynı yörenin, aynı kültürün, aynı gönül ikliminin izlerini taşıyan bu iki güzel eseri mahalle icra topluluğumuz sizler için seslendiriyor.

Türküler bir yörenin hafızasını, insanın sevincini, hüznünü kuşaktan kuşağa taşır. Şimdi rotamızı zengin müzik geleneği olan Şanlıurfa ile Siverek ilçesine çeviriyoruz. Dinleyeceğiniz türkünün kaynak kişisi Abdurrahman Kepekçi. Siyah Saçlar Yan Olur adlı eser, solistimiz Cemal Temel'in güçlü yorumuyla radyolarınızda.

Şimdi Anadolu'nun iki farklı yöresinden iki farklı hikayeyi taşıyan güzel türkülerle yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak Erzurum Pasinler yöresinden kaynak kişisi Aşık Reyhani olan Kirpiklerini Okey'le Vur Sineme Öldür Beni adlı eser geliyor. Ardından Şanlıurfa'nın sevilen ezgilerinden kaynak kişisi Saadettin Kaynak olan Hatice'm Saçlarını Dalga Dalga Taramış adlı eserle buluşacağız. Biri Erzurum'un gönül dilinden, diğeri Şanlıurfa'nın sıcak ve içten ezgilerinden. Bu iki güzel eseri mahalli icra topluluğumuzun koro yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili Türkü dostları, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen ezgiler eşliğinde dolaştık. Kimi türküde sevdamızın izini sürdük, kimi türküde geçmişten kalan hatıralara dokunduk. Her ezgi bizi başka bir yöreye götürdü. Anadolu'nun ne kadar zengin bir kültür ve müzik hazinesi

biz olduğunu bir kez daha hissettik. Şimdi ise programımızın son bölümünde TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun seslendireceği Ağlaram İçin İçin Kara Üzüm Hebbesi adlı eserlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi, Semih Suat Sarı, mikrofonda ben Derya Can. Türkülerin yaşaması, yeni kuşaklara ulaşması, Anadolu'nun zengin kültürünün geleceğe taşınması için emek veren bütün sanatçılarımıza, saz ve söz ustalarımıza, kültür emekçilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan, nerede olursa olsun radyosunu açıp türkülerimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkürü de bir borç biliyoruz. Diyarbakır'daki Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan sesimizi sizlere ulaştırmanın mutluluğuyla bir başka Türkü Diyarı programında birbirinden güzel türkülerle yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Güneşli bir cumartesi öğleden sonrasında beraberliğimiz başladı. 16'ya dek devam edecek. Birbirinden güzel türkülerle yolculuğumuz sürecek. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Elif Sefer Bey bizlerle birlikte. Ana kumanda masasında Rıza Kağan Yıldırım, mikrofonda Seza Turgut var. İlk eserimizi İbrahim Can'ın sesinden dinliyoruz. Giresun Görele'den bir eser bu, Katip Şadi'den alınan. Ah kavaklar kavaklar, dökülüyor yapraklar.

Güzel Safranbolu türküsünü Sadi Yaver Ataman'dan alınmış. Yeşil ipek bükene, yari dizlik dikene, Mevlam da sabırlar versin gizli sevda çekene.

Ordulu Yusuf'u dinledik sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında Beyhan Karslı söylüyor. Can Azerbaycan'dayız. İslam Rıza Ev'den alınmış eser. Aylı gece serin külek, göy çemen.

Saatimiz 15.20'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programında beraberliğimiz sürüyor. Şimdi de Resul Dindar'ı dinleyeceğiz. Söz ve müziği Erkan Ketenci'ye ait eseri söylüyor sanatçı. Yağmurun Damlaları.

Sevgili dinleyicilerimiz, Saime Can Türk'ün sesinden dinleyeceğimiz eser Sivas Divri türküsü, Hasan Eylen'den alınan "Ötme bülbül ötme şen değil bağım" diyor.

Hasan Tunç'un sesinden dinledik bu unutulmaz eseri. Bir türkü diyeceğim Nazmiye'm uyanır mı? Şimdi de Turhan Ataş söyleyecek. Osman Nebioğlu'na ait sözler, beste Nurullah Akçayır'ın Benden Yana.

0: yana, dostun taş vurduysa el benden yana.
1: Çeper çektim, yol açtım, Kızıl Gül'e dolaştım. Zeynep Cihan Üçer söylüyor.

Ruhi Sun'un sesinden dinleyeceğimiz eser, Yozgat yöresinden Hasan Küpeli'den alınan Koyun Gelir Yata Yata diyoruz.

İki güzel eseri ardı ardına dinledik. Necip Yılgın ve Hakan Kumru evlerinin önünde kara üzüm asması dedi. Giresun Görele Çavuşlu köyünden bir eserdi. Sonrasında da Rizeli Sadık Dere'nin kenarına sereceğim kilimi dedi. Ve şimdi de söz ve müziği Nilüfer Sezer'e ait eseri dinliyoruz. Gülay'ın sesinden Aslanım Yârim.

0: beni tabancam bellerde dur bellerde. Bağıra beni tabancam bellerde dur bellerde. Beşik donat mı yasın kız gitti bu yerlerde. Beşik donat mı yasın kız gitti bu yerlerde.
1: Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından bugünlük de bu kadar diyoruz. Ama kervan ilerlemeye devam ediyor. Birlikteliğimiz sürecek TRT Türkü'de birbirinden güzel programlarla. Sizler için sevgili dinleyicilerimiz Karadeniz'den programını Yiğit Yavuz hazırlamıştı. Elif Sefer Bey bizlerle birlikteydi. Teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım oldu bugün. Seza Turgut sundu. Yarın yine saatler 15'i gösterdiğinde birlikte olmayı diliyoruz ve her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Son eserimizi Gökhan Birben'in sesinden dinleyeceğiz. Haba, hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğu vurgulandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye yıllık katkısının 5 milyon dolar olması bekleniyor. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvuruları açıldı. Başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. TRT 1 ve Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Asırlık Gece 11. bölümünde 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından birini meclisteki tarihi direnişi ele aldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman o gece yaşananları anlattı. Meclisin açılması, darbecilerin tanklarına karşı askerlerin direnişi ve Ankaralıların sokaklardaki mücadelesi arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla ekrana taşındı. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aşırı hız, kural ihlali ve dikkatsizlik trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Antalya ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Her iki yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını da söyledi. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerini askıya aldığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz ve Toroslardaysa salı gününe kadar yerel sağanaklar görülecek. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sevdayı, hasreti, umudu ve yaşamın tüm renklerini anlatan türkülerle harmanladığımız Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras yer alıyor ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi dinlemekte olan türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkülerle dolu bir yolculuğa çıkmanın heyecanını hep birlikte yaşamak için hazırsanız sizi ilk türkümüzle buluşturuyoruz. Sanatçımız Sevgi Ateş seslendirecek bir potpourri.

0: TRT Türkü.
1: İzzet Altınmeşe'den alınan Diyarbakır yöresine ait türküde Barış Akpınar'ı dinliyoruz. Esmerim biçim biçim.

Sevgili dinleyiciler, Malatya yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Ünal Sofuoğlu seslendirecek, Çiçekten Harman Olmaz.

Sevgili dinleyiciler, Edirne yöresine ait bir türküyle devam edeceğiz. Melek Tan seslendirecek. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Canan Başkaya seslendirecek. Kaldır nikabını, görem yüzünü, aç başını, yaradanı seversen diyor.

Sevgili dinleyiciler, Burhan Topal'dan dinledik Ağrı Dağı dedi ve şimdi Turgay Başyayla seslendirecek Ankara yöresinden Atım Arap'tır Benim.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza keyifli, sağlıklı, bereketli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Kayseri türküsüyle başlıyoruz. Ali Ulvi Erendaç'a ait olan türküyü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Kandilli yazmayı kaldır yüzüme.

Sevgili dinleyenler, bir Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyoruz. Müslim Aydoğdu ait olan türküyü Mehmet Seske söylüyor. Bin derdim vardı, bin daha oldu.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Konya türküsü dinleyeceğiz sizlerle. Sabahattin Gülümser söylüyor, Elmaların Yongası.

0: TRT Türkü.
1: Seyitcan Özer'e ait bir Osmaniye türküsünü Yücel Akkaplan'dan dinleyeceğiz değerli dinleyenler. Şu Ceren'in kaşı gözü sürmeli.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Ali Ercan'a ait bir Niğde türküsü dinliyoruz. Ali Çakar mikrofonda. Ereğli'den çıktı sökün eyle.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzun vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz ve güzel bir Sivas türküsüyle veda ediyoruz. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu söylüyor. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da heyecan hafta sonu yoğunluğuyla katlandı. Festival alanındaki coşku bir an olsun azalmadı. Çocuklar ve gençler hem gemileri gezdi hem de savunma teknolojilerini yakından inceledi. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest ziyaretçilerine gurur dolu anlar yaşattı. İletişim Başkanlığı, İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Çevrim İçi Yapay Zeka ve İletişim Kampı programını başlattı. Kampta öğrencilere yapay zeka, iletişim alanındaki uygulamalar, içerik üretimi ile teknolojinin güvenli ve etik kullanımı konusunda eğitim veriliyor. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğu vurgulandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye katkısının yıllık 5 milyon dolar olması bekleniyor. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvuruları açıldı. Başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yılın ilk yarısında vergi müfettişleri 355 milyar liraya yakın matrah farkını ortaya çıkardı. Böylece izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle elde edilen matrah farkı %57 arttı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ordu oldu. Kentte ilk kez düzenlenen festivalde 9 gün boyunca 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan festival

Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı, "Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım," dedi. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, tedavi gördüğü hastaneden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralanmıştı. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, firari bir kişi aranıyor. Örgütün karanlık bağlantıları ve mal varlıkları da mercek altında. Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkmaya çalışırken kullandığı aracın sahibi Mehmet Özmen'in FETÖ üyeliğinden suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Aşırı hız, kural ihlali ve dikkatsizlik trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Antalya ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Her iki yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Kına, iki çeneklilerden kına ağacı denilen bir bitkinin kurutulmuş yapraklarının tozudur. Anadolu'da düğünlerden önce yapılan ve herkesin çok önem verdiği kına gecesinde maniler, deyişler, türküler söylenir. Genellikle kınada söylenen türkülerle gelin ve annesi ağlatılır. Kına yakma deyimi de ağıt yakma gibi türkü yakma sözüne dayalı olarak oluşmuş bir söz kalıbıdır. Yöre neresi olursa olsun kına türkülerinin ağıtlarının ortak özelliği yanık bir ezgiyle söylenmesidir. Türk kültüründe çeşitli özellikleri nedeniyle en çok şiirlere konu olan kekliğin güzel bir türünün adı kınalı kekliktir. Karaca olan bir dörtlüğünde kınalı keklik gibi oynar sekersin, tor kuş gibi ağzın ağzın bakarsın diyerek tanımlar kekliği. Kına pek çok türküde, deyişte, aşığın dilinde, ağıtta ya da oyun havasında karşımıza çıkar. Aşık Ferahi bir şiirinde şeker kaymak tatlı dili, kınalanmış nazik eli diyerek bahseder. Erzurumlu Emrah, ak elleri boğum boğum kınalı diye söz eder. Gevheri ise, gevheri der bu kuğunun kastine, kına vurmuş ellerinin üstüne diye anlatır. Kınanın kültürümüzdeki yeri ve değeri bir başkadır. Çok eskilerden beri hayatımızda olan kına, türkülerin de baş tacı olmuştur. Bugün sizinle Makbule Kaya'nın sesinden bir kına türküsünü paylaşacağız. Getirin kına yakalım.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Öykü Akşamı. İyi akşamlar. Güzel bir hafta sonu tatili geçiriyorsunuzdur umarım sevgili dinleyenler. Şu saate kadar türkü sevdalıları, türkü severler beraberliğimiz başladı. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birbirinden güzel türkülere yine eşlik edeceğiz hep beraber elbette ki. TRT Türkü'de Türkü Akşamı programında saatler 20'yi gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Ve yine hem hüzünlü hem de şöyle diyelim kah hüzünlü, kah neşeli, kah sevdalı türküleri stüdyomuzdan kanatlandıracağız sevgili dostlar. Efendim ilk türkümüzü elbette ki yola çıkaracağız ama öncesinde yayın ekibimizde kimler var sizlere takdim edelim. Bugünkü teknik yönetmenimiz Erdim Aktari, program yapımcımız Mustafa Celal Sefalı ve mikrofonda ben Arzu Meli'ye eşlik edeceğiz sizlere saatler 20'yi gösterene dek. Bediye Akartürk'ün güzel bir türküsüyle başlayalım. Neşet Ertaş Üstad'ın türküsü Kesik Çayır Biçilir Mi? Sular Soğuk İçilir Mi? Bana Yardan Geç diyorlar, Seven Yardan Geçilir Mi?

Yine çok güzel bir Neşet Ertaş türküsü var sırada. Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla sunacağız sevgili türkü severler. Halime kız çay aşağı geliyor. Kaşığıyla gözü gel gel ediyor.

Mersin Silifke yöresine ait türkümüzü Selma Geçer seslendiriyor. Açıl ey ömrümün bağrı, bağdı sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan.

Sevcan Orhan'ın ardından TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda beraberliğimiz devam ediyor. Bu kez Nursaç Doğan Işık gelecek mikrofona. Iğdır yöresine ait türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyım.

Sıradaki türkümüz yine Neşet Ertaş imzasını taşıyor. Gülşen Kutlu söyleyecek. Açma zülflerin yerlere karşı. Senin zülfün benim telim değil mi?

saatlerimiz yavaş yavaş 19'a yaklaşırken şimdi de Erzincan Tercan yöresinden seçtiğimiz türküyü Turan Engin'in yorumuyla sunuyoruz. Şu sinemde yarelerim sızlar, gül bağrım eziktir bir yara sebep.

Saatlerimiz 19.02'yi gösterirken TRT Türkü'de Türkiye Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Semra Bağcı'nın sesiyle sunuyoruz. Dam üstünde çul serer, bilmem bu kimi sever, bunun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer.

Sevgili türkü severler, şimdiki türkümüz Kırşehir yöresine ait. Elbette ki Kırşehir deyince büyük üstad Neşet Ertaş geliyor akla. Neşet Ertaş'ın kendi yorumuyla, zülüf dökülmüş yüze, kaş yakışmış göze, usandım bu canımdan, derd ile geze geze.

Saatlerimiz yavaş yavaş 19.20'ye yaklaşırken Elazığ yöresine uzanacağız. Muzaffer Ertürk'ten dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bir şuhi sitemkar yine saldı beni derde, koydun nitekim başımı bin türlü kederde.

Bu güzel türküyü dinlemiştik az önce anons ettiğim türküyü. Şimdi de Gürsoy Babaoğlu söyleyecek. Bağlandı yolları, kaldım çaresiz.

Malatya yöresine uzanacağız şimdi de. Aşık Kul Duran'dan alınmış türkümüz İlker Gökkaya hayat verecek. Sunam senden evvel vadem yeterse. Başucuma garip diye yaz hemen.

Erzincanlı Hafız Şerif'e ait sıradaki türkümüz Türkü Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan sesleniyor. Sizlere bir kez daha hatırlatalım ve Süleyman Yıldız'ın yorumuyla buluşturalım bu türküyü sizlerle. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam, göz açtım seni gördüm, yadınan konuşamam.

Şimdi de Sinan İş Beceren güzel bir türküyü seslendirecek sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Bu meral bakışın eyferi suret çok açtı bana yarın da gözlerim.

Köksal Coşkun'un seslendireceği türküyle beraberliğimiz sürüyor. Saatler 20'yi gösterene dek sizlerle olacağız. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleneceğiz sizlere. Köksal Coşkun bizlerle, şimdi de Ahçı'yı yolladım Urum eline.

Saatlerimiz 19.50'yi gösterirken Esat Kabaklı'nın türküsüyle sizleri baş başa bırakalım. Bir ay doğdu karşıdan, yar bakıyor damdan, bir kez yanımdan gel geç aklım al başımdan.

Ve geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna. Ama üzülmeyin, yarın akşam saatler 18.10'u gösterdiğinde sizlere tekrar sesleneceğiz Ankara Radyosu'ndan. Ve tabii ki türkülerimiz de bizlere eşlik edecek sevgili türkü dostları. Birlikteliğimizi Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Erdem Aktari, mikrofonda ben Arzu Meliye, yine güzel bir türküyle sizlere el sallarken bundan sonraki saatlerinizin de sağlık, esenlik ve mutlulukla geçmesini diliyor. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyoruz sevgili dostlar. Güler Duman seslendiriyor bir Sivas türküsü. Entaresi dımdım yar, gelir diye umdum yar. Hoşçakalın.

0: Özüm sözü.
1: İyi akşamlar herkese yetişip kendine geç kalanlar. İyi akşamlar eli ne önceye yetişip ne sonraya uzananlar ve kollarını mecburen göğsüne kapatanlar. İyi akşamlar yarın ola hayrola deyip umudunu yeni günün şafağına sunanlar. İyi akşamlar çocukla çocuk, büyük de çocuk, kendisiyle çocuk ve hayata dair hep çocuk kalanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Bedri Aysel'i yorumuyla Bülbül'ün Kanadı Sarı ve Volkan Erdoğan yorumuyla Akşam Olur Karanlığa Kalırsın isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, hayatımızdaki hiçbir şey biz dahil baki değiliz. Bir sonumuz var. Buradaki son sadece ölüm olarak algılanmamalı. İnsan bir gün gider. Şehirden, sevdiğinden, anne babasından, çalıştığı yerden ama mutlaka insan bir gün gider. Bir şeye haklı başlamış olmak kadar haklı bitirmek de insana yakışandır. Şahit olmuşsunuzdur. Ayrılıklardan insanların gelebildiği ruh halini. O nedenle derler ki karakter ayrılırken kendini belli eder. Tüm yollar kapandığında ve artık istedikleri olmayacağını anladıkları anda insanlardan hiç beklemedikleri hareket ve sözleri işitebilirsiniz. Peki böyle bir anda ne yapmalı? Onlar gibi olmamalı. Anlar gibi olmalı. Saygı karşımızdakine göstermemiz gerekenden önce kendimize duymamız gereken bir duygudur. İnsan önce kendisine saygılı olur. Olmalıdır.

Gülşen Kutlu yorumuyla aşağıdan gelir Hozalı Gelin ve Tülay Yaşar yorumuyla aşağıdan gelir Omuz Omuza isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, kız çocuklarının babalarına daha düşkün olduğu bilinir ve söylenir. Aynı şekilde babaların da kız çocuklarına karşı daha düşkün olduğu. Psikohekim Abdülaziz Yılmaz'ın Bir Babanın Kızına Mutlaka Öğretmesi Gereken 8 Ders başlıklı yazısından sizin için alıntılamıştım. Demiş ki psikohekimimiz, değerin seni seven bir erkeğin varlığıyla değil, karakteriyle ölçülür. Hayır demek kabalık değil, kendine duyduğun saygıdır. Kimseyi mutlu etmek için kendinden vazgeçme. Bir insanın sözünden çok zor zamanlardaki davranışlarına bak. Hata yapabilirsin. Önemli olan hatandan öğrenebilmektir. İyi bir eş seçmek, İyi bir meslek seçmek kadar önemlidir. Merhametli ol ama kendini kullandıracak kadar taviz verme. Ve son olarak unutma, nerede olursan ol, seni koşulsuz seven ve arkanda duran bir baban olduğunu bil, bu güvenle yaşa.

Nida Ateş yorumuyla daha senden gayrı aşık mı yoktur ve Musa Eroğlu yorumuyla Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısın isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dostlar, birçok programda sizlere naçizane olanda hayır vardır, her şey olacağına varır gibi cümleleri kendimce hatırlatmaya çalışıyorum. İşte bu duyguya eklemek istediğim bazı gerçekleri yine sizlerle paylaşmak istedim. Eğer otobüsü kaçırdıysanız, belki de bir kazadan kurtulmuşsunuzdur. Eğer reddedilmişseniz, belki de yanlış bir yola girmekten korunmuşsunuzdur. Eğer onlar gittiyse, belki de gelecek olanlar için yer açılmıştır. Eğer o an canınız çok yandıysa, kısa bir süre sonra o acıya şükreder halde bulacaksınızdır kendinizi. Kısacası kıymetli dostlar, Allah'ın planını bilmiyor olsak bile, bizim için iyiyi, hayrı dilediğinden yana asla şüphe duymamalıyız.

bildirimler dolayısıyla o bildirimler nereden geldiyse ruhumuz oraya doğru savrulmakta. Artık ne yazık ki birbirimizin yüzüne değil ekranlara bakıyoruz. Ve o bildirimler yüzünden her kapıda olmaktan hiçbir yerde, hiçbir kapıda olamıyoruz. Oysa tüm meselemiz ve kaygımız kendimizde kalmak olmalıydı. Günün sonunda geldiğimiz nokta kendimizde olmadığımız.

türkülerine kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar'la sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı yeniden Özün Sözü programıyla TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla bir Perşembe akşamı sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak gidene bak gidene Güldaniyem dedik ve Trakya bölgesindeydik. Şimdi ise Eskişehir'e uzanıyor yolculuğumuz. Osman Özdenkçi derlemiş. Bu dağlarda bağ olmaz diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Eskişehir'den şimdi Hatay yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, İskenderunlu Emel Akçay ve Halide Alkan'dan derlemiş. Şu karşıki dağda kar var, duman yok diyoruz.

Ellerinize sağlık. Güzel bir Hatay türküsü söyledik. Şu karşıki dağda kar var, duman yok dedik. Ve şimdi Van'a gidiyoruz. Yaşar Kemal'den derlenmiş. Uğur Kaya notayı almış. O yar gelir, yazı yaban gül olur diyoruz.

güzel bir Van türküsüyle sizlerleydik. Şimdi ise Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Ali Demirhan, Metin Akın'dan derlemiş, benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Evlerinin önü yoldur, bir diğer ismiyle Alfa Dimem diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi biraz tempomuzu yükseltiyoruz ve Kırşehir yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Deniz dalgasız olmaz diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Güzel bir Neşet Ertaş Kırşehir türküsüydü. Seslendirdik. Şimdi Aydın yöresine gidiyoruz. Ahmet Yamacı derlemiş. Eklemedir koca konak diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Eklemedir Koca Konak dedik. Şimdi ise Malatya'dayız. Nida Tüfekçi hocamız Kemal Çığırık'tan derlemiş. Mevlam birçok dert vermiş diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Saatlerimiz 21.42'yi gösterirken şimdi Selanik yöresindeyiz. Yücel Paşmakçı Fatma Çil'den derlemiş. Bir fırtına tuttu.

Ellerinize sağlık. Selanik'ten harikulade bir türküydü. Atamızın memleketinden, atamızın sevdiği bir türküydü. Bir fırtına tuttu bizi. Şimdi ise Kırıkkale'ye gidiyoruz. Işık Başel, Ekrem Çelebi'den derlemiş. Ayrıldım, güler miyim diyeceğiz.

Güzel bir Kırıkkale türküsüydü. Ayrıldım güler miyim dedik ve şimdi yine yakınlarındayız. Kırşehir'deyiz. İstanbul Radyosu arşivi Neşet Ertaş'tan derlemiş. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyoruz.

Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 21.55'i gösteriyor ve biz yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha emeği geçenleri sizlere söylemek isterim. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Afiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök. Bendeniz Merve Kayacan, bir saat boyunca sizlere türküler söyledim. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın. Ve son eserimiz, Dane Dane Benleri Var Yüzünde diyeceğiz.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet ele yar yolladım, hatırımı sormaz mola. Programımızda ilk olarak Malatya yöresinden derlenen Mustafa Özgül kaynaklı bir sevda türküsü dinlediniz. Onur Kocamaz çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Pir Sultan Abdal'a ait bir deyiş dinleyelim. Medet senden medet, medet Şahım Ali. Akar boz bulanık sellerde kaldım. Ne de zalim olur şu ellerin dili. Söyleşirler bize dillerde kaldım. Kutsal Evcimen çalıp söylüyorum.

Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı, sözleri Kul Himmet'e ait bir deyişle devam ediyor. Aklım fikrim zay eyledi yar benim, öğüt verdim deli gönlüm almadı. Bir kileciği var almış eline, dünyayı içine koydum almadı.

Sivas yöresinden derlenen Yüksel Yıldız kaynaklı Kul Himmet'in bir deyişini dinlediniz. Elvan Sevim seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Kul Himmet'i tanıyalım. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Kul Himmet'in yapılan araştırmalara göre 16. yüzyılın ikinci yarısında Tokat Almus ilçesi Görünlü köyünde doğduğu, 17. yüzyılın başlarına kadar yaşadığı

yaşadığı tahmin edilmektedir. Kul Himmet'in yaşadığı dönemin başta İslam tarihi olmak üzere edebiyat ve evliya menkabeleri konularında da geniş bilgi ve donanıma sahip olduğu bilinmekte. Kendisinin de döneminin en önemli mutasavvıf şairlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Hayattayken daha ziyade Alevi Bektaşi topluluğu içinde büyük ün kazanan Kul Himmet'in şiirleri birçok cönkte yer almış ve şiirlere ulaşanlar tarafından çok beğenilmiş. Bu beğeninin en önemli sebebi ise şiirlerinin herkes tarafından anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılmış olmasıdır. Değerli dinleyenler, Kul Himmet mahlasını kullanan aşığın şiirlerinde güçlü ve etkileyici bir anlatım olduğu ve bunun kendisinden sonra gelen ozanları da çok etkilediği araştırmacılar tarafından açıkça ifade edilmiştir.

birbirlerine yansıtan kul himmet, aşıklık geleneği içindeki Nesimi, Fuzuli, Hatayi, Pir Sultan Abdal, Virani, Yemini'nin yanında yer almış ve yedi ulu ozandan biri olarak kabul edilmiş. 17. yüzyılın başlarında Tokat Almus ilçesi Görümlü köyünde Hakk'a yürüyen kul himmet, anılan köyde toprağa verilmiştir. Kul himmeti saygıyla anıyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi de Tunceli Ovacık ilçesi Koyun Gölü köyünden derlenen, sözleri Kul Himmet'e ait bir deyiş dinleyelim. Turnam gider düzüm düzüm, kanadı boynundan uzun. Turnam benim iki gözüm, turnam andan gelirsin, hangi diyarda kalırsın, hangi bahçenin gülüsün, hangi bağın bülbülüsün. Zeynel Batar Dede kaynaklı deyişi Yusuf Gül çalıp söylüyor.

0: Divane gönlümüz geçmez güzelden. Mihrin yer eyledi tenden ya Ali. Benim arzumanım sensin ezelden. Gitmez muhabbetin candan ya Ali. Tokat'a bağlı Nebi köyünden derlenen, sözleri Kul Himmet'e ait bir deyiş dinlediniz. Dursun Yalçın kaynaklı deyişi Gani Pekşen çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Seval Köksal var.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Türkmen Elinin Sesi programımız başlıyor efendim.
0: Bugün Irak Türkmenlerinin yakın tarihinde derin izler bırakan en acı olaylardan biri olan 31 Ağustos 1996 Erbil katliamını anmak üzere sizlerle birlikteyiz.
1: Irak Türkmenleri yüzyıllardır Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Altınköprü, Tuzhurmatı ve Türkmenelinin birçok şehrinde varlığını, dilini ve kültürünü yaşatmaya devam eden kadim bir Türk milletidir. Ancak Irak Türkmenleri yakın tarihte birçok baskı, sürgün ve katliamla karşı karşıya kalmıştır. 31 Ağustos 1996 tarihi de bu acı sayfalardan biridir.
0: 1990'lı yıllarda Irak'ın kuzeyinde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler arasında Kürt siyasi grupları arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Bu süreçte Saddam Hüseyin'e bağlı Irak ordusu 31 Ağustos 1996 tarihinde Erbil'e girdi.
1: Erbil'e giren Irak güvenlik güçleri yalnızca askeri hedeflere yönelmedi. Türkmen siyasi kuruluşları da operasyonların hedefi oldu. Irak Türkmen cephesinin ve diğer Türkmen siyasi oluşumlarının büroları basıldı. Evlerde aramalar yapıldı. Çok sayıda Türkmen siyasetçi ve aydın gözaltına alındı. Tutuklananların önemli bir bölümü Bağdat'a götürüldü. Bir kısmı idam edildi. Bazıları uzun yıllar cezaevinde kaldı. Bazı kişilerden ise bir daha haber alınamadı.
0: O gün yaşananlar sadece siyasi bir operasyon olarak değil, Türkmenlerin hafızasında derin yaralar bırakan bir insanlık dramı olarak hatırlanmaktadır. Bu olaylar maalesef Irak Türkmen toplumunda derin izler bıraktı. Birçok aile yakınlarını kaybetti. Bazıları ise yıllarca sevdiklerinin akıbetini öğrenemedi. 31 Ağustos Erbil katliamı sadece o gün yaşanan can kayıplarıyla değil, Türkmenlerin siyasi ve toplumsal hayatında oluşturduğu etkilerle de hafızalarda yer etti.
1: Her yıl düzenlenen anma programlarında hayatını kaybeden Türkmen şehitleri rahmetle anılıyor. Yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulanıyor. Bugün Türkmen Elinin Sesi programı ekibi olarak hem o gün yaşananları hatırlıyor hem de tarihi süreci daha iyi anlamaya çalışıyoruz.
0: Ayrıca telefon attığımızda Irak Türkmen Cephesi'nin eski Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı bizlerle olacak. Kendisiyle hem 31 Ağustos 1996'da yaşananları hem de bu olayın Türkmen toplumundaki yerini konuşacağız. Ama önce Erbil'de ve Türkmen Elinde şehit olan soydaşlarımızın anısını Ahmet Tuzlu'dan dinleyeceğimiz bir türküyle yaşatıyoruz.
1: Erbil'imdi Erbil'im, Erbil'di uzun dilim, canım ile beslerem bahçemdeki bu gülü.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türk'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı devam ediyor. 31 Ağustos 1996 Erbil katliamını tarihi yönüyle ve Türkmen toplumuna etkileriyle değerlendirmek üzere şimdi telefon attığınızda değerli bir konuğumuz var.
1: Irak Türkmenlerinin hak ve hukuk mücadelesini yakından takip eden, uzun yıllardır Türkmen davasına katkı sunan Irak Türkmen Cephesi eski Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı bizlerle birlikte. Kıymetli ağabeyim, ben tabii Sayın Ahmet Muratlı'yı ağabeyim olarak gördüğüm için ağabey diye hitap ediyorum. Sevgili Ahmet abi, hoş geldiniz programımıza.
2: Ahmet Bey, sesinizle bizi her zaman ihya ettiniz. Özellikle o Türkmen hafızasını, Türkmen kültürünü ve Türkmen sevgilerini Anadolu'da, Türk dünyasında seslendirdiğiniz için ayrıca ben sizden teşekkür ederim. Ümidim sizleri gördükten sonra bu davanın Türkmenlerin Irak'ta bir asli unsur olarak bundan sonra hayatlarını huzur, barış içinde devam ettireceklerine inanıyorum efendim.
1: Çok size teşekkür ederiz.
2: Ederim beni ağırladığınız için.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiğiniz için ve bizi kırmadığınız için, bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz abi.
2: Ben teşekkür ederim. Buyurun efendim.
0: Sayın Muratlı, dilerseniz ilk olarak 31 Ağustos 1996'da Erbil'de yaşanan süreci dinleyicilerimiz için kısaca değerlendirelim. O gün neler yaşandı, bu olayın arka planında neler vardı ve Türkmenler nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldı?
2: Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya attığı kavram Irak'ın kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan etti. Bu da 36. paralelin üstü olarak tabir edildi. Ancak görülen ki geçici bir kararın zaman içinde kalıcı hale geldiğini de burada görüyoruz. Aslında kavram şuydu o bölgede, oradaki halkları bir koruma şemsiyesi altında korumaktı. Bunun içinde Kürtler vardı, Türkmenler vardı, Süryaniler vardı, Araplar vardı o bölgede. Ancak görüldüğü üzere bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Kürt kardeşlerimizin iç çatışmasından dolayı o günkü kararları Barzani grubunun Talabani grubunu Erbil dışına atması gayesiyle oluşturduğu hamle maalesef bizim tarihimizde yer alan bir Erbil kırılması olarak tarihe geçti. Bu tarihte bilindiği gibi 30 Ağustos 1996 gecesi meydana geldi. Saddam güçlerini o tarihte Barzani ABD'nin bilgisi dahilinde ve önceden haberi olmasına rağmen bu olay oldu. Saddam tankları Erbil'e girdi. Erbil'de Talabani grubu o zaman işi bırakıp Süleymaniye yöneldiler. Maalesef orada bizim bulunan dava arkadaşlarımız Irak Türkmen Partileri, bunun başında Irak Milli Türkmen Partisi üyeleri vardı, diğer aydınlarımız vardı, kültür insanlarımız vardı ve Türkmen davasına gönül veren ve bu uğurda her işini bırakıp Erbil'de insanlarına yardım etmek, Irak'ın geleceğinde yer almak üzere orada çalışan arkadaşlarımız bir gece işte ansızın o sabah ofisten alındılar Saddam güçleri tarafından ve nereye götürüldükleri daha sonra öğrendiğimiz bir olay oldu. Hepsini orada, bir kısmını orada infaz ettiler, bir kısmını da sonradan gittiler. Aşağıda Saddam güçleri infaz etti ve acı bir diğer durumu da birçoğunun biz cenazelerine bile erişemedik. Ve bununla da kalmayıp akabinde bunların yakınlarına, birinci derece akrabalarına, hatta ikinci, üçüncü derece akrabalarına bile sıkıntı vermeye çalıştı. Kimini devlet dairelerinde kovdu, kimini sürgüne gönderdi. Yani bu da Türkmenler tarihinde Erbil kırılması olarak kayda geçirdik bunu. Ve bir kez daha Türkmen aydınları şunu gördü, dava insanları şunu gördü. Yani Irak'ta adeta Türkmenlerin çektiği acılar aşırı bir merhaleye geldi, aşırı bir duruma geldi.

0: da bir silsile, zincirleme, bir katliamların sonuncusu da değildi, ortasında bir yer oldu. Şimdi burada önemli olan dikkat ettiğimiz Türkmeneli coğrafyasında dediğimiz bir coğrafyada bizim her bölgemiz, her kasabamız, her şehrimiz bir katliamla anılır efendim.
1: Evet. Peki Ahmet abi, şimdi o gün yaşananların Türkmen toplumunda bıraktığı en büyük etki ne oldu? İkincisi, Erbil katliamı denildiğinde kamuoyunun çok fazla bilmediği ancak bilinmesi gereken hangi detaylar var?
0: Ben bu konuda epey araştırmalarım var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu yayınlamayı planlıyorum.
1: İnşallah.
0: Bizim gördüğümüz o gün olanlar bugün dünya literatürlerinde kayda geçmiş. Mesela oradaki süper güçlerin o gece apar topar birçok şeylerini orada bırakıp çıkmaları bu belgelerle artık elimizde. Bir de bunun yanında çok önemli bir husus var. Türkmen kamuoyunda bilsin. Birleşmiş Milletler o günkü olayları rapor halinde bunu tespit etmiş ve bu rapor şu anda Birleşmiş Milletler'in arşivindedir. İsteyen insan bunlara ulaşabiliyor. Ve burada da tek net bir açık bir paragraf var. Sadece Türkmenler hedef alınmış gibi görünüyor ve bu insanlık dışı bir uygulamadır diyor. Sıradan gelinmiş bu insanları alıp ve aynı orada infaz etmeleri, bazını da götürüp başka yerde, meçhule giden bir yerde infaz edip cenazelerini bile ehline vermeyen bir cinayet olarak bunu tespit etmiş. Bu iki önemli belgeler şu anda elimizdedir. Bunları basına, işte medyaya kitap halinde artık yazmaya çalışıyoruz efendim. Bu husus artık dünya literatüründe yer aldı yani. Bu da bize gösteriyor ki Irak'ta adeta Türkmenlerin varlığı bir tarafları rahatsız etmiş. Niye rahatsız etmiş? Çünkü tarihi süreç içinde o coğrafyada çok hizmetlerimiz oldu. Halbuki kurduğumuz o şehirler, oradaki medeniyetler, oradaki kültür, oradaki şehirlerin yapısı, hafızası Türkmenlerin beyindedir. Yani Türkmenlerin hafızasındadır. Ama birileri bu coğrafyayı birbirine kırdırmakla ne gayeye ulaştıklarını artık Türkmen aydınları ve Irak'ın birçoğu bunu anlamış durumdadır. Oysa ki Türkmenler o coğrafyada 1000 senedir diğer etnik gruplarla, diğer mezhebi gruplarla hep barış içinde, huzur içinde, hatta 5 asır bile hepsini kucağımızı açan bizleriz. Bizler bugüne kadar bütün etnik ve mezhebi ve dinsel grupları bugüne getiren bizim asıl hoşgörümüz sayesinde olmuştur. Ama maalesef 2003'ten sonra

0: diğerleriyle barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaktır. O bizim vatanımızdır. Onun kalkınmasında, gelişmesinde, bölgede, diğer ülkelere bile refah sağlamamız, kalkınmasında, teknolojisinde, ilerlemesinde ve Orta Doğu'ya barışın gelmesinde, huzur gelmesinde çaba gösterdiğimiz bir topluluğuz aslında Irak'ta biz. Bu bütün gayemiz, büyüklerimizin de gayesi budur. Onun için bugüne kadar biz elimize silah alıp kimseyi vurmadık, kimseye kurşun sıkmadık. Çünkü karşımızdaki kardeşimiz diye algıladık, kardeşimiz diye bildik. Çünkü büyüklerimiz bize bunları anlattı. Bu bir Türkmen'in hafızasıdır efendim.
1: Sayın Murat da Türkmeneli'nin tarihinde pek çok kırılma noktası olduğunu söylediniz. Çok acı olaylar yaşadı Türkmeneli'ndeki soydaşlarımız. Peki sizce bu acı olayların unutulmaması için hangi çalışmalar yapılmalı?
0: Özellikle Irak aydınlarının genel olarak bir şeyi iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Irak kurulurken maalesef içindeki oluşum şu esas üzerine bir yanlış yola girmişlerdir. Her grup, gerek etnik grup olsun, gerek dinsel grup olsun, diğer grupları Irak'ın geleceği için tehlikeli sanmış. Yani milli güvenliğine tehlike olarak görmüş. Bunun için Irak'ın bir asırdan fazladır çektiği sancılar bu noktadan başlamıştır. Mesela Arap kardeşlerimiz diğerlerini bu Irak'ın geleceği için tehlike unsuru görmüş. Diğer kardeşlerimiz de her tarafı tehlikeli görmüş kendi varlığına. Bu silsileyi ele aldığımızda onun için isyanlar olmuş, onun için büyük kırılmalar yaşamış. Halbuki tam tersine birbirimize muhtaç olduğumuzu anladığımız zaman o zaman Irak'ın zenginliği ortaya çıkardı. Ve bunlar arasındaki kardeşlik

0: işimize girdikten sonra maalesef Irak bir asırdan fazla tarihinde bir kayıp var. Hem insani kaybı var, hem ekonomik kaybı var, hem de stratejik kayıplar oldu ve geri kalmış bir ülke haline geldi. Maalesef bu yönde onun için Irak'ın kimliği üzerinde birleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Irak vatandaşlığı kimliğinde herkes kendi kültürünü, kendi dilini, kendi örf adetini koruyarak birbirine düşman değil, Irak'ın zenginliği olarak anladığımız zaman Irak büyük yol alacağına inanıyorum. Ama bu gruplar eğer birbirini tehlikeli ve düşman görürse bu Irak'ın geleceği için hiç iyi olmaz. Biz Orta Doğu'da etnik ve mezhepsel düşmanlığı tetiklemeyeceğimizi bütün tarafa söyledik ve bunun üzerinde durduk. Bu bölge kardeşlik üzerine, hoşgörü üzerine kurulmuştur tarihte diye. Atalarımız burayı çok ince dokumuş, Irak'ın içinde dengeleri çok güzel oluşturmuştu. Bu dengeleri birileri bozduysa bugün onun acılarını çeken Irak halkıdır, bugünkü gençliğimizdir, bugünkü hanımlarımızdır, Irak hatunlarıdır. Buna her taraf bugün acısını çekiyor efendim.
1: Sayın Muratlı, zira Osmanlı Devleti de Orta Doğu'da, özellikle Balkanlar'da, fethettiği coğrafyalarda istimalat, yani hoşgörü politikasıyla tebaasına saygıyla, sevgiyle ve hoşgörüyle yaklaşmış. Biz de atalarımızdan gelen bu mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Dilerseniz programımıza bir türkü arası vererek devam edelim.
2: Kerkük'ten yola çıkak, gider Erbil'e Erbil'e.
1: Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı devam ediyor. Telefon hattımızda Irak Türkmen Cephesi eski Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı var.
1: Sayın Muratlı, Türkiye'deki vatandaşlarımız, gençlerimiz, Irak Türkmenlerinin yaşadığı bu tarihi süreç hakkında yeterince bilgi sahibi mi?
2: Şimdi buradaki soruyu genelleme yapmam uygun olmaz. Çünkü Anadolu hafızasında Musul-Kerkük hattı ne olduğunu çok iyi bilenler var. Özellikle devletin hafızası bunları çok iyi bilir. Yöneticileri çok iyi bilir. Yetkili makamlar çok iyi bilir bunu. Ve aydınları, gazetecileri inanıyorum ki bunun ne kadar hassas olduğunu bilirler. Ama arada ucra köşelerdeki günlük hayatıyla meşgul olan, çiftliğinde meşgul olan insanları veya belli kesimlerden bu kadar detayı bilmelerini gerektirmiyor da. Ancak genelde bir hususu herkes bilir. Lozan ve Musul dendiği zaman Türkiye'de herkesin ne olduğunu azıcık bildiğine inanıyorum efendim.
0: Son olarak Ahmet abi,
2: buyurun efendim.
0: Bu program aracılığıyla hem Türkmen soydaşlarımıza hem de Türkiye'deki dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir?
2: Irak Türkmenlerine şunu tekrardan hatırlatmak isterim. İnanıyorum ki bizim nesil nasıl hiçbir şeyi unutmadıysa, gelecek nesiller de aynı Türkmen hafızasını koruyarak devam edeceklerine, Irak'ı yeniden barış, huzur ve istikrara kavuşturmak için ne fedakarlık lazımsa yapacaklarına inanıyorum. Bizler o bölgenin temel taşlarıyız ve memleketimize her türlü fedakarlığa kalkacağımızı biliriz. Ve Türkmenlerin geleceğine ben ümitli bakıyorum. Mutlaka bu mücadelenin sonunda bir ferahlık olacağına inanıyorum. Türkiye'de ise bugüne kadar hakikaten alicenap bir ana vatanımız vardı. Eğer bugün biz orada hala izlerimizi sürdürebildiysek, bu da Türkiye sayesinde olmuştur. En dar günlerimizde, en kritik günlerimizde bize ilk yetişen de Türkiye'dir. Bunu da hiç kimse unutmasın.

0: Efendim, Türkiye'ye bizler müteşekkiriz. Kültürümüzün, mirasımızın ve canlarımızın, her şeyimizin koruyucusu da olarak Türkiye vardır arkamızda, ona inanıyorum. Ve bundan sonra da Türk dünyası da arkamızda olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın efendim.
1: İnşallah Sayın Muratlı. 31 Ağustos 1996 yılında gerçekleştirilen Erbil katliamını andığımız bu özel bölümde bizimle birlikte olduğunuz için ve değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim, hürmetler ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum size ve daim olun efendim.
2: Çok teşekkür ederiz kıymetli ağabeyim. Bizi kırmadınız, programımıza renk kattınız, o engin bilgilerinizi bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Allah var etsin.
0: Sağ olun efendim.
2: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Irak Türkmenlerinin hafızasında silinmeyen izler bırakan 31 Ağustos 1996 Erbil katliamını konuştuk. Bu tarih yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olay değil. Aynı zamanda birlik, dayanışma ve tarih bilincinin önemini hatırlatan bir gündür. Programımıza katılarak değerli görüşlerini paylaşan Irak Türkmen Cephesi eski Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı'ya gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Türkmen Elinin Sesi program ekibi olarak 31 Ağustos 1996'da hayatını kaybeden tüm Türkmen şehitlerini rahmetle anıyor ve ailelerine, bütün Türkmen Eline sabırlar diliyoruz.
2: Geçmişi unutmadan ortak hafızamızı yaşatarak geleceğe daha güçlü yürümek dileğiyle diyor ve size Cemil Kapkapçı'dan Erbil'e özgü olan Kerem usulü, Kerem havasını dinletiyoruz efendim.
1: Hoşça kalın. Türkmen Elinin Sesiyle kalın.
2: Hoşça kalın efendim.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili İsmail Çakır'ı ağırlıyoruz. İsmail Hocam, hoş geldin programımıza. Dinleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin lütfen?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çocuk yaşlardan itibaren müziğe ve özellikle türkülere gönül vermiş biri olarak bağlama ile tanışmam hayatımın en önemli dönüm noktası.

0: parçalarından biri diyebilirim. Bu benim için bir yaşam biçimi. Aynı zamanda müzik öğretmenliği görevime devam ediyorum. Dijital platformlarda yayınlanmış müzikal çalışmalarım var ve bu çalışmalara devam etmekteyim. Sahne almak, türkü söylemek ve bağlama aracılığıyla duygularımı insanlara aktarmak benim için çok kıymetli. Bugün de burada sizler aracılığıyla sesimizi duyuracağız. Türküler çalıp söyleyeceğim. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Türkülerimize geçebiliriz. İsmail Çakır ilk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Muzaffer Özden'den derlediği Bartın yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Mapushane içinde yanıyor gazlar.

Şimdi de Güzel Hüseyin Özkan'dan alınan Sivas Divriği yöresine ait bir türküyü İsmail Çakır'ın sesinden dinleyeceğiz. Üç güzel geliyor bağlardan beri.

Erkan Sürmen'in Aziz Şenses'ten derlediği Adana yöresine ait bir türküyle devam ediyor. İsmail Çakır seslendiriyor. Yenice yolları bükülür gider.

Programımıza Seyfettin Sığmaz'dan alınan Erzurum yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. İsmail Çakır seslendiriyor. Pınar başından bulanır.

0: Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Sırada Orta Anadolu yöresine ait bir türkümüz var. İsmail Çakır seslendiriyor. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli.

0: Sevgili İsmail Hocam, sazına sağlık, sözüne sağlık. Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersin?
1: Bu güzel programda sizlerle birlikte olmak benim için çok kıymetliydi. Türkülerimizi söylemek, bağlamamızın sesiyle gönüllere dokunmak gerçekten tarifsiz bir mutluluk. Davetiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Dinleyen, eşlik eden ve gönülden hisseden herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum. Türkülerle, sevgiyle ve muhabbetle kalın.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz İsmail Çakır'ın sesinden yayınlayacağımız Veli Kangal'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Pancar bezik değil mi? Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türkü dinleyicilerim, yine bir Aşık Dili Ne Söyler programında sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben Aşık Dili Ne Söyler programının hazırlayıcısı, sunucusu, arada da türkü söyleyicisi Aşık Nuri Çırağıyım. Bizden size kucak dolusu saygılar, sevgiler, hürmetler. Lütfen kabul buyurun. Siz çaylarınızı yudumlarken veya arabanızda bizi dinlerken biz de sizlere sizin türkülerinizi söyleyeceğiz. Yine stüdyomda çok değerli genç bir kardeşim, arkadaşım var. Efendim, onunla beraber bu programı yapacağız. Aşık Dereli. Evet, İsmet Dereli. Öyle bir güzel isim ki. Giresun'un da Dereli diye bir kazası vardır. Yanılmıyorsam hatta bir Dereli sanatçı da vardır. Meşhur kemanca çalan falan insanlardan. Bu arkadaşımız da güzel bir İsmet Bey. Güzel bir isim koymuş kendine. Çünkü bunların böyle bir dere üstünde, bir su üstünde aşağı yukarı 6-7 para köy var. Hep oraya bir işte Dümbüllü Deresi derler. Neyse artık onun amacı. Güzel bir isim koymuş. Sevgili İsmet, hoş geldin, sefa geldin.
1: Teşekkür ediyorum Nuri Üstad'ım. Ellerinden öpüyorum başta.
0: Gözlerinden öpüyorum. Sen herhalde muhtarsın şu anda, evet, değil mi? Köyünde muhtarsın.
1: Evet.
0: Muhtarı da ağırlamak güzel bir şey.
1: Eyvallah,
0: hoş geldin, sefa geldin.
1: Çok
0: şimdi
1: sağ olun.
0: Şimdi İzmet'in programımızın anonsunu yaptık. Ben şimdi sizden ne bekliyorum? Türküler bekliyorum. Buyurun, meydan, saz, söz sizin olsun.
1: O zaman saygılar, selamlar olsun. Ben şöyle bir ustanın yanında olduğum için... Bağışlayın Nur abi, sizden bir türkü söylemek istiyorum.
0: Siz keyfiniz
1: sağ
0: nasıl
1: olun,
0: istiyorsa öyle devam edin.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Biz usta...

0: Eyvallah sevgili
1: Teşekkür
0: İsmet
1: ediyorum
0: Bey, teşekkür ediyorum. Bu bir ağıttı. Ben bunu yıllar önce bir hanımefendiye söylemiştim. Almanya türküsü diyelim bu işler içine. Gurbet türküsü
1: Evet.
0: diyelim, gurbet diyelim. Teşekkür ediyorum. Güzel yorumladım. Gönlüne
1: Eyvallah.
0: sağlık olsun. Sevgili muhtarım, şimdi bize ikinci ne söylersin? Nasıl bir türkü söylersin? Meydan, saz, söz sizin olsun.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: ediyorum değerli ustadım. Bir tane de kendimden söyleyeyim o
0: Ya
1: zaman.
0: ne güzel olur arkadaş. Bizim
1: Eyvallah.
0: zaten amacımız o. İşe kazandıracak mıyız?
1: Teşekkürler, sağ olun.

0: Ben İsmet Dereliyim, işte ben bu köyde doğdum. Bu öyle bir
1: Evet.
0: türkü, öyle bir güzel bir şey kurmuşsun ki herkese şamil. Herkes bu türküyü dinlediğinde işte ben o köyde doğdum diyecektir.
1: Evet, sağ olun.
0: Çünkü
1: Sağ olun
0: herkesin
1: usta.
0: doğduğu bir yer vardır. Gönlüne sağlık olsun. Gayet güzel örmüşsün. Efendim köylerinize de nur çırağıdan selam olsun.
1: Eyvallah,
0: Buyur
1: Allah razı
0: bakalım.
1: olsun.
0: Şimdi bir türkü daha havalandır bakalım, ne
1: Evet.
0: diyeceksin?

0: Vay be, çok teşekkür ettim. Eyvallah. O kadar güzel, tam bu Emrah havasıdır bunlar. Allah için bu havaları da ustad söylerdi Mevlid İhsan Ustad. Allah rahmet eylesin.
1: Allah mekanım cennet
0: için. Ne kadar güzel, kömür gözlüm ateşine düşeli. Didem kan yaş döker, dilim dağ değiler. Diyarı gurbette sefil sergender. Bana haktan başka kim imdad eyler. Ne kadar daralmış. Şahın efendim huzurunda söylüyordu Emrah bunu. İsfahan'da Şahın huzurunda söylüyordu. Ama Emrah öyle bir sığınacak yere sığınmış ki Allah fırsat vermiş, imtihanı da kazanmıştır. Senin de ağzına gönlüne sağlık olsun.
1: Teşekkür ediyorum usta.
0: Bana de hatırlattın bu işleri. Çok da güzel yorumladın. Çok sağ ol. Tam bir toprak ses, tam bir toprak hava. Çok teşekkür ettim.
1: Eyvallah.
0: Şimdi İsmet'im işi uzatmadan hele bir türkü daha dinleyelim. Eyvallah. Bakalım ne söylersin. Sağ olun.

Asya yarları çaramı bağlar. Uy uy uy uy. El adeti böyledir.

Sevgili dostum, ağzına gönlüne sağlık olsun. Bana Reyhan Usta'yı da hatırlattın. Aziz dostlar, bu arkadaşımızın söylediği havanın adı yanık. Şimdi niye böyle güzel söyledi, niye ben duygulandım? Güneyde türkü dinlediğimiz zaman Anadolu'da onun ne derler? Çorbaya anık yaparlar, hatta aşağı anık yaparlar. Anık olmadan çorba lezzetli olmaz derdiler büyüklerimiz. Eğer bir Diyarbakırlı türkü söylüyorsa, bir enzil kabağından bahsetmiyorsa, söylerken ahey söylüyorsa, o bir ızdırabın işaretidir. Ey bakarsın, Azeri Türkleri, Türklerimiz, kardeşlerimiz, onlar da men demeseler, abala demeseler türkünün lezzeti tadı olmaz. Karadeniz'e geçersiniz, ha uşak, ha bura, ha şura demeseler.

0: Hakikaten lezzet olmaz. Ege'ye, Orta Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya geçtiğin zaman efendim Muharrem Ağam'dan bir sürü dinlemezsen, söylemezsen sayılmaz. Ege'ye geçersen efendim bir Özay Gönlüm'den veya bir Talip Özkan'dan böyle bir çağrışım duymazsanız o türkü çok lezzetli olmaz. Demek ki bu Anadolu bu kadar güzel. Çukurova'da bir bozlak dinlemezsen hiçbir şeye yaramaz. Bizde de bu yanık türküleri Doğu Anadolu'da da çünkü bizim insanımız hep yanıktır. Niye yanıktır? Savaştan savaşa, göçten göçe, sitemden siteme uğramıştır, koşmuştur. Onun için bizdeki türküler böyle yanık söylenir. Sesim de heyecanımdan beni bağışlayın. Efendim kısıldı. Onun için ben çok keyif aldım bu türküden. Ah benim kulağımla dinleseniz gerçekten siz de benim gibi düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili İsmet, gönlüne ağzına sağlık olsun.
1: Teşekkür
0: Beni
1: ediyorum hocam.
0: ziyadesiyle memnun ettiniz. Şimdi vaktimiz yaklaşıyor sanıyorum. O zaman ne yapalım? Sen bir türkü daha söyle bakalım. Bakalım kimden söylersin, kendinden söylersin. Nasıl olur? Allah işini rast
1: Eyvallah, sağ
0: getirsin.
1: olun Mustafa.

0: Peki. İnşallah sakıncalı olmaz. Bir arkası yarın dinliyordum yıllar önce, belki 70'li yıllardaydı. Talih iki Türk'ü hakanını, hükümdarını karşı karşı getirmiştir. Timur Lenk ile Yıldırım Beyazıt Han. Malumunuz Ankara Savaşı'dır bunun adı. Yenilmiş Yıldırım Beyazıt, yenilmiş gidiyormuş. Sivas'ın bozkırında çoban yamaca sürüsünü yaylamış, kavalını çalıyor. Yıldırım Beyazıt Han cennet mekan, çobana demiş ki, çal çoban, konuşamıyorum, duygulanıyorum. Çal çoban demiş, Sivas gibi kalem mi alındı, Ertuğrul gibi oğlum mu öldü demiş. Çal demiş, senin görevin o. Şimdi muhterem TRT Türkü dinleyicileri, bu böyle sıradan bir iş değil bu aşıklık. Onun için Mecnun'un meselesini biliyorsunuz ya, bu Leyla Karakura bir kız demişler. Sen bunu neyle yandın, Mecnun oldun, dağlara düştün. Ah demiş, siz onu benim gözümden bir görseniz siz de dağlara düşersiniz demiş. Şimdi bu türkülerin içindekileri böyle bu şekilde anlatırsak, söylersek vallahi çok doğru şeyler oluyor. Allah senden razı olsun delikanlı. Çok sağ ol.
1: Senden de ustadım.
0: Gönlünü ağzına sağlık olsun. Beni ziyadesiyle memnun ettin. Teşekkür ediyorum. Sevgili TRT Türkü dinleyicilerim, bizden size selam olsun. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan, sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağıyım. O zaman bu hüzünün üstüne ne gider biliyor musunuz? Bir koçaklama gider. Bakalım ne diyorsun?

0: gelse gitme. Garip yolcu sen yönünü değiştir.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

İyi geceler efendim. Sözün en güzeli, ezginin en hasıyla kulaklarınızın pasını silmek, gönül hanelerinizi şenlendirmek arzusundayız. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Zafer Albayrak sizlerle. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Davut Sulari'den derledi Erzincan türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası yarı, safa geldin.

Mustafa Uçsun'un Hamdi Polatoğlu'ndan derlediği Van türküsünü Hüseyin Mustafa Arı söylüyor. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla bir Perşembe akşamı sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak gidene bak gidene Güldaniyem dedik ve Trakya bölgesindeydik. Şimdi ise Eskişehir'e uzanıyor yolculuğumuz. Osman Özdenkçi derlemiş. Bu dağlarda bağ olmaz diyeceğiz.

Eskişehir'den şimdi Hatay yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, İskenderunlu Emel Akçay ve Halide Alkan'dan derlemiş. Şu karşıki dağda kar var, duman yok diyoruz.

Ellerinize sağlık. Güzel bir Hatay türküsü söyledik. Şu karşıki dağda kar var, duman yok dedik. Ve şimdi Van'a gidiyoruz. Yaşar Kemal'den derlenmiş. Uğur Kaya notayı almış. O yar gelir, yazı yaban gül olur diyoruz.

güzel bir Van türküsüyle sizlerleydik. Şimdi ise Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Ali Demirhan, Metin Akın'dan derlemiş, benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Evlerinin önü yoldur, bir diğer ismiyle Alfa Dimem diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi biraz tempomuzu yükseltiyoruz ve Kırşehir yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Deniz dalgasız olmaz diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Güzel bir Neşet Ertaş Kırşehir türküsüydü. Seslendirdik. Şimdi Aydın yöresine gidiyoruz. Ahmet Yamacı derlemiş. Eklemedir koca konak diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Eklemedir koca konak dedik. Şimdi ise Malatya'dayız. Nida Tüfekçi hocamız Kemal Çığırık'tan derlemiş. Mevlam birçok dert vermiş diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Saatlerimiz 21.42'yi gösterirken şimdi Selanik yöresindeyiz. Yücel Paşmakçı Fatma Çil'den derlemiş. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışıyla.

Ellerinize sağlık. Selanik'ten harikulade bir türküydü. Atamızın memleketinden, atamızın sevdiği bir türküydü. Bir fırtına tuttu bizi. Şimdi ise Kırıkkale'ye gidiyoruz. Işık Başel, Ekrem Çelebi'den derlemiş. Ayrıldım, güler miyim diyeceğiz.

Güzel bir Kırıkkale türküsüydü. Ayrıldım güler miyim dedik ve şimdi yine yakınlarındayız. Kırşehir'deyiz. İstanbul Radyosu arşivi Neşet Ertaş'tan derlemiş. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyoruz.

Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 21.55'i gösteriyor ve biz yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha emeği geçenleri sizlere söylemek isterim. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Afiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök. Ben Deniz Merve Kayacan, bir saat boyunca sizlere türküler söyledim. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın. Ve son eserimiz, Dane Dane Benleri Var Yüzünde diyeceğiz.

Merhabalar, ismim Sevgi Taşlıtepe. İzmir Buca'dan katılıyorum. Bir tane türkü istiyorum. Yüksek yüksek tepelere rica ediyorum. Kızlarım için, Selin Kandor için, Duygu Kandor için.